0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
8: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Günün en sıcak, en taze durağı.
2: İbrahim İstasi.
1: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
2: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
1: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İbrahim İstasi.
2: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka otobüs durağının karşısında.
1: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
2: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM News, Ρεκλιανάρ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
5: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

0: Mix ile
1: bağırma lan milletin içinde.
0: Müzik kervanı.
2: Ben sana ananı zorunda.
0: Hareketli müziklerle sizler.
3: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
4: 10, 9, 9. Neydi lan?
5: 8 abi.
4: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Burada.
3: Çal oğlum, çal.
6: Dağdan indirdim kurdu. Kurtlar uludu durdu. Bu akşam dünya kobrayı gördü, İbrahim de kudurdu. Bir recalim daha var.
2: Gelin lan buradan çıkın.
6: Marka giyerim anlayamaz. Yes no derim kavrayamaz.
2: Kavrayamaz
6: bu kapçık ağızlı. Kobrayı bu gibi sallayamaz. Adım kalite, soyadım marka. Bu akşam dünya gördü, dağdan indirdim kurdu. Kurtlar uludu durdu. Bu akşam

0: Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Kopçalar açıldı, hepsi hazır. Açtık kopçaları, kopçaları hepsi hazır. Ya bu horoz da bağrı versin garip. Ne yapayım, bunlar da bazen böyle programa gelince özüyorlar, böyle bir aldırıyorlar kendilerini. Oğlum siz Vozniya kalecisi misiniz? Yeşilburnu'nun Vozniyalı kalecisi misiniz? Allah'ım yarabbim, bunlara günaydın efendim. Ya bu şavuk dünyada böyle insanlarla da, böyle güzel insanlarla da böyle hala hazırda uğraşıyorum yani. Kopçalara bas abi, işte bu şarkıyı bak bulduk sana, böyle yapalım öyle yapalım. İyi oğlum da bir başlayalım yani, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarabbim, günaydın. Ay Allah. Nasıl bir güzelsiniz yine bugün? Harikasınız. Parçalı, hafif parçalı bulutlu. Gayet sıcak. Batı Avrupa cayır cayır yanıyormuş. Hafta sonu 40-42 dereceler. Baştan inanamadım. Sonra girdim böyle internette falan araştırdım. Gerçekten de bayağı bir sıcak hafta sonu bekliyor Batı Avrupa'yı. Aman efendim dikkatli olun. Gerekmedikçe evden dışarı çıkmayın. Çıkarken de şemsiye alın yanınıza. Umbrella alanınızla falan çıkın giderken. Güneş geçmesin maazallah başınıza. Teknoloji öyle dedi. Teknoloji öyle dedi. Teknolojinin yalancısıyım. Günaydınlar, günaydınlar, kalimeralar, çok çok kalimeralar. Çıkın çıkın Kral FM'e gelin. Sabahın krallarına, kraliçelerine, bayanlarına, baylarına ve kıymetli çocuklarına, dinleyenler kulübünden, Radyo Kral'dan günaydınlar. Burası Pandora'nın sihirli kutusu. Her an her şey olabilir. Mesela şunun gibi. Hadi bakalım. Arkadaşlar üşenmemişler daha Çin'den. Bu kıymetli abimiz için bir düdük alalım, düdüğü öttürsün dediler. Düdük de bizim bu dondurmacı düdüğü. Yetmedi bu kadar düdüğümüz, horozumuz var. Bir de dondurmacı düdüğü geldi kıymetli dinleyicilerim. Sağ olsunlar Hüseyin Hacı Bedel ve Hamdi Hacı Bedel kardeşlerim. Hiç üşenmeden 2026-2027 yaz sezonu mayolarını ve artı bu dondurmacı düdüğünü de abi halal olsun güle güle öttür dediler. Tamam. Öttüreceğiz bakalım sesimizin soluğumuzun yettiği yere kadar. Teşekkürler canlar, sağ olun. Günaydınlar. Arzucuğum günaydın Arzu Hanım. İlk mesajı Arzu Hanım'dan aldım bu sabah. Halam göndermiş saat 7'de yanıyoruz diye, de o kadar sadece görsel bir şey olmuş, mesaj olmuş. Günaydınlar, güzel bir sabah diliyorum hepinize. Rabbim işleriniz rast getirsin. Amin inşallah Arzu. Kolay gelsin Haşim, iyi yayınların olsun. Teşekkür ederim, sağ olasın. Çok çok dankeschön. Çok ama çok de bakalım dankeschön. Günaydın. Ne geldi aklına söyle bakalım demiş. Burada mikrofonda mı söylüyor bunu? Coşkun. Nasıl dondurmacı düdüm? Coşkun Mutuş sesli mesaj göndermiş. Dinleyeceğim biraz sonra Mutuş'um. Günaydın kardeşim. Vallahi Rago Oktay gibisin baya. Coşkun Mutuş. Rago Oktay gibisin. Hayır, kopçaları bopçaları açtık. Bir türlü başlayamıyoruz programa. Gençler böyle şeye gelmiş, ceryana gelmişler. Şey Allah, güzel Allah'ım benim. Cenab-ı Allah aramıza akıllı sokup da huzurumuzu kaçırmaydı. Baley gene bugün. Sizi kalbinizden öpüyorum. Günaydınlar. Poli poli kalimerasas. Good morning everyone. Çalışanlara, dışarıda olanlara, işleriyle güçleriyle ala kadar olanlara, kahvelerini yudumlayanlara günaydınlar. Afiyet olsun. Dobro utro. Guten Morgen. Good morning. Buongiorno, buenos dias. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Çok merak ettim Coşkun, bakayım ne demişsin.

Ha, doğru hatırlattın Coşkun. Mutlu Coşkun, İstanbul'daki dolmuşlarda da var o dedi. Bir aralar vardı oğlum, şimdi yok onlar. Teknoloji ilerledi artık. Adamlar böyle diskovari müzikler falan dinletiyorlar dolmuşlarda falan. Doğru, eskiden vardı. İyi hatırlattın, iyi anımsattın bana. Böyle Kadıköy, Beyoğlu, Taksim, Ortaköy, Beşiktaş. Günaydın Coşkun Mutuş. Bir araba lan, bir volta vermedin ya bana. Ne diyeyim ben de sana be kardeşim. Lay lay lay lay lay. Günler aydınlık, zamanınız huzurlu, nasibiniz bol olsun, kapılarınız iyiliklere, güzelliklere açılsın yine bugün. Derdinize derman bulduğunuz bir gün olsun. İşleriniz hayırlı olsun, güzel olsun, bereketli olsun. Radyo Kralı'nın marjinal dinleyicileri, günaydınlar. Kalimera Mastora, Recep Ustam, Apoto Stuttgart'ı. Kalimera Mastora, İsoros, Bekis. Dimitri Gesafto. Adamlar üşenmemişler, sadece senin program için daha başka sürprizlerimiz de var dediler. Dedim acı bedel isin, hayırdır? Abi sürpriz zaten dedi, söyleyemem dedi, asma yaprağım dedi. Allah'ım yarabbim. Guten Morgen, Kalimera Filamu, Kalo Kalo Kerisi Olus, Filia Polastin, Oreak Santi, Fisika Sesas demiş. Recep Ustam, nasıl kalan Mastora? Bu Mastoras. Her iş gelirlerinden Recep Ustam, Recep Üstmiye. Her işi yapar. Guten Morgen, Recep Ustacığım. Almanya'da sıcak mı? Arzu. Recep Bacaram, günaydınlar. İngiltere, günaydın. Güney Kore, Güney Afrika, Meksika, Çek Cumhuriyeti, İskoçya, Fas, Kanada, İsviçre, Bosna Hersek, Avustralya, Paraguay, Hollanda seni dinliyor abi. Lan yürü git. Ben sallıyorum, sen benden de fazla sallıyorsun. Yelkenciler, günaydın. Bro nasılsın? Dün neredeydin? Ha, ver bakalım şimdi cevabını. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Bir nebze şu telefonlardan bir uzaklaşsak böyle arada iyi olacak da. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Paris Fransa geldi. Günaydınlar bakalım. Paris'te Fransa'da neler oluyor? Ama ondan önce Mina Hanım Efendi Çanakkale. Günaydın Çanakkale. Gelibolu Lapseki Çanakkale. Lapseki. Haşim günaydınlar ayılayanlar. Dünkü gün peki geçmedi, sen yoktun. Ay çok pardon Mina Hanımcığım. Önümüzdeki haftada birkaç gün olmayabilirim. Çünkü radyoda bazı teknik çalışmalar var. Onların yenilenmesi lazım. Birkaç gün program olmayabilir. Öyle bir konuşma vardı. Bakalım, bakacağız onu. Şimdi tam olarak ta netleşmedi bu be. Trakya ağzıyla İstanbul şivesi ağzını karıştırıyor bak. Daha tam olarak belirleyemedik. Belirlediğimiz zaman bu İstanbul şivesi Trakya'dan gene. Bilmeyelim ama dur bakalım ne olacak, hiç belli değil. Bu işler bizim, bakalım caydırabileceğiz mi? Bu işleri aldırabileceğiz mi? Susak ağızlı. Lay lay lay lay. Binalıncım siz de iyisinizdir. Ahmet babama çok çok selamlar. Saygıyla ellerinizden öpüyorum. Çok çok çok çok kocaman kocaman selamlar. Çanakkale, Çanakkale sıcak mı? Yeliz Mehmet Hanım efendi hoş geldiniz. Yeliz Hanım. Günaydınlar, iyi yayınlar aşım. Almanya'da çok sıcak, yanıyoruz. Valla sabah sabah Yeliz. Halam da göndermiş böyle pervaneler mervaneler açık. Klima, klima, klima, klima. Hemen klima. Hastayım sizin şu fincanlarınızı. Çok güzel fincanlarınız var Yeliz Hanım. Nereden aldınız bunu? Çay içinden, pazardan mı alıyorsunuz bunları? Almanya'dan bu fincanlar be ya. Tabağı ayrı bir güzel, fincanı ayrı bir güzel. Böyle acayip bir şekilde kesimi de var, yapımı da var. Mükemmel bir şey ya. Arka tarafta çiçekleri görmedim sanmayın. Yüzme havuzu da var sanki orada be kocaman. Kız, çok derin olmasın o yüzme havuzu. 3-4 metre falan. Şimdi bilmiyoruz biz zero, ondan ötürü. Ha? Günaydınlar Yeliz Hanım. Günün yemeğini Yeliz Mehmet hanımefendiden alacağız. Bakalım ne pişirmiş. Biz de çok meraklı olduk ya bayağı. Sıcak Almanya, sıcak Paris. Günaydın. Selamun aleyküm. Günaydınlar. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Sağlıklı, sıhhatli ve afiyet olsun inşallah. Tüm kral dinleyenlere demiş. Tabii ki Orhan Tunagam ve aleyküm selam agacım. Hoş geldin bayağı. Güzel mesajla böyle açtın programı. Teşekkür ederim.
Paris yan... Trakya ağzından soruyorum şimdi Orkan Ağam. Aga, Paris yanıyor mu? Yanıyor ağam, yanıyor. Allah cehennem ateşinden korusun inşallah. Nasıl bağladın mı dayı onu oraya? Paris'te yanıyor. Hafta sonu 40 derecelere falan varacakmış Orkan Ağacığım. Doğru mu bu? Durmuş alakam yanında mı? La la la la. İzmir Çeşme'de dinleyicilerimiz vardı. Bakalım İzmir Çeşme'de havalar nasıl? Onların bir haberini alalım. Yine bugün nasıl bir güzelsiniz? Adınız Kalite olsun, soyadınız Marka olsun, göbek adınız Raga olsun. Elinde maşa. Bizi dinleyenler sizin gibi paşa. Kimseler çıkamaz onlarla başa. Günaydınlar canlar.

Çanakkale'ye gönderiyorum müsaadenizle Mina Hanım'a. Ev hanımlarına, sabah kahvelerini yudumlayan hanımefendiler. Çok feminist Radyo Kral, çok feminist. Başımızın tacı kadınlar. Onlar çiçek. Ay çattık belacıkları.

Kıymetli bir dinleyicim demiş. Dayı onlar çiçek de biz böcek miyiz? Böcek tabii lan. Hanımların yanında, kadınların yanında biz ne? Ne itibarımız var? İbret alem için bak şimdi. Böcek.

lastik, fagan acı. Oo, self control. Yıl 1900 kaçtı bende tam olarak bilmiyorum. Günaydın Haşim abi. Aha, neredeydin dün bakalım sen bayan? Niye oğlum? Çok mu aradın Haşim abi? Fagan acı Yusuf, günaydın. Sen o patlattığın boruları denkleyebildin mi? Yaptın mı o boruları? Ne yaptın o borular? Oldu mu onlar? He? Malkara Keşen Hoppala Paşam. İki günden beri o taraf susuz kalmış. Su yok, içmez su yok. Milletler ziyan zebil olmuş. Yusuf, fagan acı. Ömer'im hoş geldin. Cümleten günaydın kardeşim. Hayırlı işler, hayırlı selamlar. Hayırlı işler, hayırlı selamlar. Kolay gelsin. Yeni mi bu? Hazreti Mevlana'dan bir mesaj göndermiş Ömer kardeşim Londra. Londra sıcak mı Ömer? Ne oldu Batı Avrupa'ya be ya? Ey gönül, sen sen ol, sakın sağıra sözünü, köre de yüzünü süsleme, yorulursun. Oo. Of of of. Ömer güzel buluyorsun bunları ya. Mevlana böyle bir şey söz söylemiş mi ya? Kırmızı bisiklet güzelmiş. İngiltere nasıl İngiltere? Çanakkale'nin de değişik bir sıcağı var. Baya keskin. Her yaz olacak. Evet. Mina Hanım göndermiş. Çanakkale'de de sıcaklar var. Yusuf'um oldu ha. Boruları yapmış adam. Baya her neyse. Ne bileyim oğlum. Oriana Gap Paris'te demiş. Aynen doğru. Bu hafta doğru, hafta sonuna kadar yanacak be ağam, hayırlı olsun inşallah demiş. Abi deniz falan var mı Paris'te veya? Yüzme havuzları falan? Paris. Buongiorno. Buenos dias. Sava bien. Bonjour, bonjour. Kalfa Barış, Barış Kalfa. Günaydın, günaydın. O kadar yazmış ben ne yapayım? Günaydın millet, tatil yapıyor, sen çalış bizim gibi. Gürkan'ın daimi dinleyicilerinden Orhan Osman demiş ki, Gürkan abin tatil yapıyor, sen çalış bizim gibi. Biz de yapacağız oğlum, ayın Ağustos'un 33'ünde tatile çıkıyorum. Söylemeyeceğim nereye gideceğimi de. Topkapı, Topkapı, Topkapı. Sabahlarınız güzel olsun. Hanımlar, hanımefendiler, beyler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Günaydınlar Radyo Kral'dan dinleyenler kulübüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Haşim Çolak. Ya bu şavuk dünyada ne diyorduk? Ben demiyorum tabii canım. Kendi noksanını bil, arif ol. Kimsenin aybını gözetme gönül. 73 millete bir nazarla bak. Hak sevmiş yaratmış, söz etme gönül. Sakın cahil olup lakırtı düzme aşım. Kimsenin alemde gönlünü üzme aşım. Düzelmiş bir işi varıp da bozma. Hak sevmiş yaratmış, söz etme gönül.

Yasin yeni düdüğümü beğendin mi? Hüseyin şey yapmış onu, parangeli yapmış be. Hüseyin sipariş etmiş Çin'den. Mayolarla birlikte. Mayonun fotoğrafını paylaşamam, kusura bakmayın. Çok acayip bir mayo geldi. Çok renkli bir mayo. Günaydın Yasin'im, hoş geldin. Plajlarımız bile var demiş. Sıkıntı yok Orkan Tuna Ağacım. Hafta sonu plaja bir yayılıyorsun ağam. Al yanına azıcık karpuz da peynir de al. Yok görsün Fransızlar da nasıl karpuz yiyor Paris'te. Je peux vous dire de ce qu'on délégation et que je mange karpuz. Bu.

Tabii ki sonuna kadar haklısınız Yeliz Hanım. Yeliz Hanım demiş ki günün menüsü ne olur bu sıcakta bu Haşim? Şaşkın Haşim demiş. Ancak bol bol su tüketilir. Ama benim menümde lahmacun ve salata yanında soğuk ayran var. Ama bol bol su tüketilsin ve karpuz yiyilsin demiş. Yeliz Hanım lahmacun ve salata yanında soğuk ayran bizim bildiğimiz ayran. Bizim iki tane milli içeceğimiz var, ikisi de beyaz. Yani ben büyük bir ihtimalle soğuk ayranın susurluk ayranı olduğunu tahmin ediyorum. Yeliz Hanım teşekkür ederim. Basit ve güzel bir yemek önerisi olmuş menüde. Bu sıcakta fazla uğraşmayın diyor yani. Yeliz Hanım teşekkürler. Danke schön. Çok çok danke schön. Kein stress. Yaşa. Bol bol karpuz, bol bol ayran için diyor Yeliz Hanım. Hoppa. Coşkun'a hoş geldin kardeşim. Coşkun Kaya, Coşkun Ceyhun Kaya ve Ayhan Duvan. Günaydın bakan dayım. Nerelerdesin sen? Self control be. Ne olmuş gene? Karım içip içip beni dövüyor. Coşkun yeni haber mi bu? Hey, ne kadınlar var. Kadınlar çiçektir. Her zaman söylüyorum kadınlar çiçektir. Ellemeyin. Hanım içim içim beni dövüyor. Kolay gelsin. Hayırlı olsun yeni kornan. Sana da alacağım bir tane faganaya takarsın. Dün yoktu hiç boru patlamadı. Bugün çıktım bir tane patlattım demiş. Ya benden kaynaklanıyor gene mesele. Gene benden kaynaklanıyor Yusuf. Oğlum sen o faganın kepçesini güzel tutsana be çocuk. Kaptanım hoş geldin. Günaydınlar abim. Kolay gelsin. Kral FM yakışıklı abisi. Derya. Kaptanı Derya Mesut Paşam. Mesut'um kaç tane yıldız var sende be çocuk? Sağımızda 4 tane, solumuzda 6 tane varmış. Kaptanım günaydınlar, teşekkür ederim. Maçları izleyebiliyor musun Dünya Kupası'nı? Yoksa yoğun olduğun için izleyemiyor musun? Dedim günaydın. Sezer günaydın, dün mesaj yazmış. Where are you? Nerede düdük, resim at. Oğlum düdüğün resmine ne gerek var, baksana. Ay Allah'ım ya. Yasin sen de valla şaşırttırıyorsun beni bazen be ya. Çattık belacıklara. Ama metrecı Yasin. Düdüm bildiğim bu. Eskiden takıyorduk ya verespitlerin önüne. Onlara valla üşenmemiş çocuklar bak. Sipariş yapmışlar göndermişler. Ta Çin'den geldi bu. Made in China yazmıyor ama ben de bilmiyorum. Oğlum gerçekten işin bunda niye Made in China yazmıyorlar? Made in Taiwan. Oh. Ekvador'a Almanya'ya fil dişi sahillerine Churachao yeni bir ülkemiz oldu. Onu da Dünya Kupası sayesinde tanıdık Churachao'yu. Sonra Yeşil Burun ülkesini Vozniye isimli bir kaleciyle tanıdık. Çok sevdik biz bu ülkeleri ya. Churachao'ya gideceğiz Yeşil Burun ülkesine. Uzak mı bunlar bayasın? Güney Afrika'nın altından geçtikten sonra Hollanda açıklarında mı Churachao? İki tane yeni ülke öğrendik. Haiti, Fas, Kanada, İsviçre, Brezilya, Bosna Hersek, Katar, Norveç, ABD, Avustralya, Paraguay, Hollanda. Günaydınlar.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Yusuf, bu düdüğü faganın neresine takacaksın kardeşim? Dışarıda olsa içeride kapalısın, düdüğe basamazsın. İçeride olsa kim duyacak diye. O yüzden ben sana bunu veremem. Kusura bakma, bu bana geldi zaten hediye. Sana daha büyük bir tane borazan lazım. Faganın üstüne böyle ceryanlı meryanlı olsun. Güneşten alsın enerjisini. Tabii oğlum. Karpuz mu satıyoruz burada? Allah'ım yarabbim. Yeliz Mehmet hanımefendi demiş, fincanlarım tabii ki Yunanistan malı. Onlar oradan geldi. Ayran. Susurluk ayranı demiş. Şaşkın aşım demiş. Mülayimoğlu. Mülayimoğlu. Ben akşam neredeydim? Tunus'ta mı? İsveç'te? Japonya'da mı? Ekvador'da mı? Paraguay'da mıydım Mülayimoğlu? Neredeydim ben akşam? Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Günaydın bakalım bak. Düdükçü aşım. Vallahi adımız çıkacak Mülayimoğlu. Hiç ses çıkar mı çocuk? Abim dinleyiciler getiriyorlar böyle işte. Abi diyorlar programlarda böyle çok enteresan oluyor. Var ya marjinal bir olay oluyor böyle. Arada düdüklere basıyorsun. Fatoş Kofi efendim. Koçlar Dülü beni 41'de Tuni kardeşimizi artık tanıyoruz. Tuni yine aşma abine bir kahve gönderir misin? Çok rica edeceğim. Yanına iki tane de lokum koy. Kalfa lokumlarını. Gümülcülerinin Kalfa pastanesinin Kalfa lokumlarını da bulabilirsiniz. Fatoş Kofi'de harika üretimler yapıyor. Özkan abim beni dinliyorsa hayırlı işler diliyorum Kalfa'ya. Kalfa pastanesine. Orada çalışan herkese tabii ki de. Dinos'un arkasında. Koçlar Dülü beni 41'de Fatoş Kofi. Facebook ve Instagram'da da bulabilirsiniz. Efendim hem kahve içiyorsunuz ilim markasıyla, hem Gümülcülerin Kalfa Pastanesi'nin Kalfa lokumu var, Kavala kurabiyeleri var, çikolataları var, kendi üretimleri kurabiyeleri var, harika tatlar, harika pastalar, lokumlar, kurabiyeler Kalfa Pastanesi Patos'ta. Aynı zamanda eş zamanlı olarak da sizlere yurt dışındaki işler için işler de ayarlıyor Patos Coffee Tuni kardeşim. Facebook ve Instagram'da iletişim bilgilerini tabii ki bulabilirsiniz. Ha baktınız, erişemediniz, bulamadınız, ben yardımcı olurum. Abi bakalım ne zaman geleyim tıraşa iki kafa koparasın. Koparayım o beli. Cumartesi Yusuf. Bugün yarın çarşamba. Perşembe doluyum. Cuma doluyum. Cumartesi kardeşim. Programdan sonra yazarım saatin kaç olduğunu. Gel bakalım bir yakından da. Bir dakika. Geleceksin ama neyle? Fagan Hanım geleceksin oğlum berber dükkanının önüne. Şşş Yusuf. Yapar bu. Allah'ın dili. O morfenin de paketi. Hayır be, o Voria Plastik için değildi. Dur bakalım be ya. Bu da bizden. Dur panayır maymunu gibi olduk şimdi. Dur azıcık. Aykan Agacım hoş geldin bayan. Bakma sen amanın bugün böyle olduğunu Aykan Aga. Yarından sonra Perşembe, Cuma, Cumartesi 35, 36, 37 dereceler Yunanistan'da da. Sıcak. Lay lay lay lay. Bu arada yepyeni bir tane sponsorum da var. Onu da tanıtacağım hemen sizlere. Afin Drive Şaban Bandak. Şaban abi teşekkür ederim. Gerekli bilgileri hemen vereceğim şimdi sizlere, Şaban Bandak abime ve orada çalışan herkese Avin Drive'a kolaylıklar diliyorum. Yepyeni bir benzinci dükkanı açıldı Kiklo'da. Burada ada yaptık ya yeni hani. Hemen onun yanında zaten göreceksiniz. Müthiş sürprizlerle geldi Avin Drive Şaban Bandak. Kolaylıklar diliyorum Şaban Agam'a. Şaban Agam de araba kiralama işleri de yapıyorlar ya. La oğlum ay şimdi sen nasıl bir yaratıksın diyor. Abi dedim hayırdır? Şaban da hangi arabaya pinsen diyor. Kral FM açık diyor. Radyo Kral diyor. Sesini duymadığımız zaman o araba sanki gitmiyor diyor. Dedim benzin koy. Benzinle alakalı değil diyor. Hak gönüllerinizi bir eylesin. Bana de hangi arabaya pinsem diye orada %100 açık diyor. Bazı sabahlar program yapmıyor sen niye dedi de sordu. Sorar dinleyici tabii. Dinleyicinin hesap sorunu makuldür oğlum tabii. Biraz sonra tanıtacağım. Avin Drive Şaban Bandak. Lay lay lay lay lay. Voria Plast efendim. Artık yeni yerinde herkes onları tanıyor. Zaten tanıyordunuz. Çünkü 17-18 seneden beri bu işin tecrübesiyle birlikte plastik sektöründe hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle yepyeni yerinde Koyunköy, Kimerya'da Karahasan'la İstikbal'in arasında. Voria Plast, Barış kardeşim, çok beyefendi, çok profesyonel, çok güzel bir insan. Tebrik ediyorum kendilerini. Tecrübeleriyle birlikte şimdi Voria Plast perakende satışlara başladı. Gidiyorsunuz büyük böyle dükkanın çok büyük bir deposu var. Çok geniş bir alanı, park alanıyla birlikte Voria Plast Koyunköy'ünde yeni yerinde. Perakende satışlarla birlikte temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet kağıdı, mutfak kağıdı, Ah, mikrodalga ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazada bulabilirsiniz. Yeni Koç Antiproşo Pusella'da General Representative of Greece, Vorio Plus, Ster Plus'ın da ana bayi. Yaz sezonu için biliyorsunuz söylüyorum, çok modern bir şekilde masalar, sandalyeler, tabureler 2026 modası. Çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar da var. Çiçekleriniz için bütün bu ürünleri, iletişim bilgilerini Instagram Vorioplast Cash and Carry yazdıktan sonra karşınıza çıkıyor sayfa. Yes! Barış'ım kolay gelsin. Bekir'de dinliyorsun. Kolaylıklar diliyorum. Hatimler, düğünleriniz için kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandrolar, yani masa örtüleri. Söyledin ya şimdi onu. Trapezo mandrolar, plastik poşetler, plastik kaplar, tabaklar, çatallar, kaşık ve bıçaklar ve bardaklar. Geri dönüşüm sağlıklı plastik ürünleriyle, Vorio Plast'ın perakende satışlarıyla hizmetinizde. Oyunköy Kimerya'da Vorio Plast. Yes! Recep Mastorazım Stuttgart'ta bir banyo mu bu Recep? Videoda göndermiş. Oo. Usta, senin orada bayağı bir işin var. 2-3 gün o banyoda işlerin var. Hem hidravliko işleri hem efendim fayans falan işleri. Ustacığım kolay gelsin. Evet. Hemen bakalım Hüseyin Ardoğlu mesajlarınıza. Haşim günaydın tüm dinleyicilere, iyi bir gün diliyorum demiş Ardoğlu Hüseyin. Teşekkürler Hüseyin. Sağ olasın, kolaylıklar diliyorum ben de sana. Kolay gelsin. Seydan İdris Bobo. Günaydın Maday. Nasılsın, iyice misin? İyi yayınlar demiş. Sen neredesin oğlum baba? Ha? Neredesin sen? 3-4 günden beri sordum. Tişört kaldı mı elimizde? Bir iki dinleyicim tişört sordu. Ama aldım haberini yani. Tamam, yoğunmuşsun. Kolay gelsin Bobo. Bobo'yu da tanıtacağız biraz sonra. Adem. Haskova'dan herkese selamlar. Merhaba. Adem, Recep Agam geldi mi? Kavuştunuz mu? Lan. Bana da tişört, ona göre. Oğlum sen gittin ya Bobo'ya, almadın mı tişörtünü? Yusuf çok merak ediyorum. Bir elinde Fagana'ya de, bir elinde bana mesaj mı yazıyorsun be kardeşim? Ah be, çalışkan kızım be. Çalışkan kızım be. Kalimera günaydın. Kral FM, Hollanda yanıyor. Batı Avrupa yanıyor, 35 derece. Çok bunaltıcı. Allah yardımcımız olsun, sizlere iyi yayınlar. Nahis Mia Kalimer. Ha, aynı yengem Yunanca'da yazmış be. Ben de okuyamadım. Caylaş. Cühelaş. Yengem günaydınlar. 35 derece Hollanda. Hafta sonu daha da sıcak olacak. Öyle baktım. Öyle gördüm daha doğrusu. Hava tahmini raporlarında. Müjdat da dinliyorsun. Günaydınlar. Müjdat da aynısını paylaşmıştı. Müjdat da sıcaklar geliyor diye. Yaz be. Olacak o kadar sıcak yani şimdi. Batı Avrupa alışık değil ya bu kadar sıcak. Ondan dolayı. Bunaltıcı sıcaklar bir de ondan. Klima, klima yengem, klima. Günaydın Aşım abi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Kırköy'den selamlar. Aslı nasıl yeni düdük? Doğum günü için hediye etti arkadaşlar bana. Kıramadım onları, tabii de pasta almışlar. Hoş geldin Aslı. Biber fitkeleri nasıl bakalım? Kırmızı biber, acı biber, turşulu biber fitkeleri iyi mi? Yağmurlar yağdı, sıcak oldu. Abi Yusuf, cumartesi dedim ya zaten ben de. Cumartesi arayacağım ben seni programdan sonra, söyleyeceğim saati, tamam mı? Mentereci Yusuf. Günaydın Aşım abi, daha bekliyorum, pas tuttum. Vay. Kaykan. Şey yapalım, sen toplu halde alayım ben ya. İki kere, iki, üç kere gitmeyeyim, olur mu? Sinapolu Holding Kayhan. Günaydınlar efendim. Village Market Seller'ı tanıtacağım. Hayır, bir şey olmaz, onları bekle, geleceğim yani. Hafta sonuna kadar oradayım Kaykan'ım, hiç merak etme. Yuvarlak yap sen hesabı, toplu alayım. Başka türlü geçemeyeceğiz çünkü. Village Market Seller'ı günaydınlar, kolay gelsin.

karşısında Sisi Oteli var. Tanıyanlar bilenler bilir. Onun hemen altında Kikoko'da Avin Drive. Ayrıca mini market hizmeti de çok kısa zamanda, bir haftanın içinde yanınızda olacak. Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Yani Avin Drive akaryakıt istasyonundan daha fazlası. Gerek mini marketi, gerek Mikel marka kahvesi, gerek Gaziantep'in meşhur mangal kömürü tezyak. Adı üstünde zaten. Tezyak odun kömürü bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede de elin benzin istasyonu ile de hizmetinizde biliyorsunuz. Pandak Şaban. It is power. Yes, temiz enerji, güçlü performans. Aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin, Elin Drive, Şaban Pandak. 2541-078-007. Cep telefonu 698-4274-718. Hizmetinizde efendim. Avin Drive, anladınız nerede olduğunu. Kikliko'nun hemen orada. Çok ama çok uygun fiyatlarıyla yanınızda.

Günaydın Aşım abi. Bir güncel sensiz geçti. Daha doğrusu o gün geçmedi. Hiç bırakma bizi böyle yetimler gibi demiş. Mehmet Osman kardeşim. Aa Mehmet, haftaya valla birkaç gün olmayabilirim. Radyomuzdaki bu antenlerle ilgili, bilgisayarlarla ilgili yenileme çalışmaları var. İnternet falan. Bir hava alalım şöyle bir. Mehmet Osman, iyisin kardeşim değil mi? Her şey yolunda. Fotoğrafları her zaman olduğu gibi benim Messenger açmıyor yine. Eve gidince Messenger çalışıyor. Radyo gelince Messenger çok çok tişört. Aman çok çok mesajlardan dolayı tıkanıyor. Tamam. Tişört kalmamış babada. Yeni çıkartırız babacım. Eyvallah Adem Haskova, günaydınlar. Şevket Veli Kırcaali. Düdük süper. Eskiden Karaköy'de Salih Ağa vardı. Dondurmacı onun düdüğü gibi. Elbet Karaköy'e de gelirdi Salih Ağa. Efendim şu halıççılardan geçerdi değil mi? Tarlada domates toplarken, çapa yaparken efendime söyleyeyim hemen duyuyorduk. Ah, Karaköy'de Salih Ağa dondurmacı geldi diyorduk. Salih Ağa. Salih Ağa. İskeçi'de de vardı. Pagoto. Dondurma. Village Market, Selero süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatların yeni adresi, cüzdanınızın dostu, bakın bunu unutmayın. A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler, sebzeler ve karpuz. Karpuz bu zamanın vazgeçilmez yiyeceklerinden, sebzelerinden bir tanesi. Ha şimdi aşım burada dur. Aa, karpuz sebze mi meyve mi veya kayhan? Sinap Holding. Bilemedim. Karpuz meyve mi sebze mi? Coşkun Mutuş bilir bunu, bilse bile. Kim bilebilir? Karpuz meyve mi sebze? Gürkan abime sorsam denizde banyo yapıyor. Plakakçılara sorsam Coşkun Ceyhun Kaya Erkan Duman işlerin başında, seninle mi uğraşacaksın? Arzu'ya sorsam işi var. Mine Hanım'a sorsam sebze meyve... Bak şaşırdım ben de. Bunu bilse bilse Sezer bilir. Karpuz meyve mi sebze mi canım? Kaliteyi ucuz alın, kazançlı çıkın efendim. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler. Village Market Seller'da. Aynı şekilde aynı isimle Instagram'da da bulabilirsiniz. Niye bulabilirsiniz onu da söyleyeceğim. Çünkü yaz boyunca sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Village Market Seller'da. Instagram'da takip edebilirsiniz. Benimle de takip edebilirsiniz. Evlere servisleri de var. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde telefonla da alışveriş siparişlerinizi verebilirsiniz. İş yerlerinizi, evlerinize anında ulaştırıyor. Village Market Seller'ı 694-516-4015 Instagram'da var iletişim bilgileri. Ayrıca Village Market Seller'da rentekar, araba kiralama hizmeti de var. Daha ne yapsın bu Village Market be? Daha ne yapsın be? Hayırlı işler, kolay gelsin Kay Hanım.

Ay kanka ben alışıkım böyle şey gür sesli. Ha bakalım be, günaydın de. Bugün niye öyle sakin, sanki yanında birileri yatıyor gibi. Tavuklar horozlar kalkmadım daha da öyle sakin sakin. Aynen şu şekilde göndermiş. Aykan Akın günaydın. Günaydın. Ha bakalım hayırlı işler, kendine dikkat edersin. Sarsma çok kendini. Yavaş öyle demiş. Genelde böyle dolgu dolu söyle. Ha Ayşe günaydın bakalım der. Var yanında horozlar tavuklar yatıyor herhalde, ondan öyle.

Ναι, παλικάρι μου, τα υδραυλικά τα τελείωσα. Δύο μπάνια με μεγάλα, δύο μικρά. Τώρα πλακάκια θα βάλουμε από εβδομάδα. Για να δούμε να ζούμε σε καλή πλευρά, παγκάτσι. Θα σου στείλω φωτογραφίες μόλις τελειώσουν. Before, after, για παγκάτσι. Önce ve sonra banyolar. Kolay gelsin ustama. Ozancığım günaydınlar. Bremen'e kadar uzanıyorum. Ozan kardeşim orada. Günaydın, hayırlı işler aşımakam. Bremen'de sıcak var mı Ozan'ım? İyi, çok güzel. Master Travel, let's go. Hemen tanıtalım Master Travel'i de. Mehmet Osman, hemen bakıyorum. İyiyiz abim. Mehmet'im gönderdim fotoğraf da açılmadı be canım. Hani bu... Instagram eti püf. Satacağım bu telefonu da. Bu mu ne be ya? 1,5 ay olmadı daha çalışmıyor. Nasıl telefon bu be ya? 80 euro telefon da bu kadar olur herhalde. Ne bileyim. Yasin'e dedim o kadar ver senin telefonu bana. Aa, vermem dedi. Çok özel bilgiler var içinde dedi. İyiyiz abi şükür sağ olasın. Ne yapalım artık, haftaya sabır edeceğiz. Dayanacağız. Sıkacağız dişimizi. Yaşa. Self control. Teşekkürler Mehmet Osman'ım. Kolay gelsin güzel kardeşim. Yusuf İbrahim. Sebzedir kesin. Yusuf. Karpuz sebze midir, meyvedir midir? Bilene bir karpuz. Sağ ol Yusuf İbrahim. Teşekkürler, iyi günler diliyorum. Her zaman farklı düşünen kazanır dayı demiş. Village Market Seloro, Sinop Holding Kayhan. Tabii ki de her zaman farklı düşünen kazanır. Çok da güzel bir söz. Japonlar işte öyle Kayhan. Farklı düşünüp farklı yaşıyorlar. Ertuğrul abim günaydınlar. Bilse bilse Ertuğrul Besimoğlu abim bilir. Günaydın, hayırlı yayınlar Aşim. Dün geçmedi, karpuz dediğin meyveydi. Ha, dün geçmedi sen yoksun diye karpuz dediğin meyvedir. Hadi bakalım. Aşim döndüm şimdi panayır maymununa. Ha, sebze mi meyve mi bayav? Ah bayav. Abim benim bahçecilikle uğraşıyor bilir. Yani meyve diyorsa Ertuğrul Besim abim bitmiştir. Karpuz meyvedir. Sebze deyip geçmeyin. Ertuğrul abim kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Dimarkos öyle yapıyor. Çok kafa tutma hanıma, yoksa karpuz gelir kafana demiş Andy Dimarkos. Vallahi olur mu olur mu ya? Aşım abi selamlar, günaydın. Nasılsın, bir şey sormak isterdim acaba. Radyoda iPhone 12 beyaz renk kayboldu İskeç'te. Ha, benim bulan olursa sizin ofise bırakabilir mi? Ha, o iPhone buraya gelirse bulamayız onu bir daha da. Olabilir. İskeç'te iPhone 12 beyaz renk kaybolmuş. Efendim bulan olursa tabii ki radyomuza getirebilir. Bulana Tasos Keramoti git gel feribot geçiş caba. Cafer, çok önemli bilgiler mi var kardeşim telefonda? Efendim, radyo, iPhone 12 beyaz renk kayboldu İskeç'te. Benim bulan olursa sizin ofise bırakabilir mi? Böyle bir anonsçuk yapalım mı? Böyle bir anons yaptım ama bu anonsun bedeli bir karpuz. Söyleyeyim bak, öyle taş yüze Keramoti'ye git gel. Keramoti'ye gideriz karpuz alma Cafer.

0: Karpuz günlük dilde meyve olarak kabul edilir. Ablaların ablası günaydın Mümin ablacığım. AI danışmalı bir mesaj gönderilmiş. Botanik açıdan bakıldı. Botanik açıdan bakıldığında karpuz bir meyvedir. Trakya tarafından bakarsan, nasıl bakarsanız bakın. Yok öyle değil. Çünkü çiçeğin yumurtlandığından gelişir ve içinde tohum taşır. Bayağı bilimsel bir açıklama olmuş bu ablacığım bu. Ancak bak reklamları geçiriyorum. Bu arada bir dakika geçti abla. Karadayı söyle geliyor reklamlar. Hiç yani kendimi sesini bile keserim reklamları geciktirmem. Şu karpuzu bir bitirelim önce. Canım karpuz çekti şimdi sabah sabah hayır olsun ya. Özetle demiş ablam botanik olarak meyve, mutfakta ve günlük kullanımda meyve aile olarak kabakgiller tarafından olduğu için sebzelere akraba. Var dedi ben dedi sen zaten var dedim bu karpuzda bir karışıklık var dedim. Dışı başka renk, içi başka renk, çekirdeği başka renk. Kolları da uzun ya bu karpuzun. Ah be ah. Olsa da yesek.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
5: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.

0: Yaşasın.
1: Dondurmacı geldi, dondurmacı. Master Travel, sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkarın. Onlar da yepyeni mekanlarıyla hizmetinizde. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel'de. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel Sarıoğlu Ayakkabı Mağazası'nın tam karşısında. Paragi Çaldar 19, Gümrücün Sokağı'nda, İskeçemiz'de. 3 milyon otele varan anda rezervasyon işlemleri. Master Travel, let's go! Yes! Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar, ekonomik paketler. Evleneceksiniz, balayına gideceksiniz. Evlenin de görün ebenizin. Balayı paketleri var Master Travel'de. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini de var. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor, hem de havaalanınızdan evinize istediğiniz yere kadar lüks araçları ve araç içi kahve ve içecek servisiyle evinize ulaştırıyor Master Travel. Araba kiralama hizmetleri de var. Almanca, Belçika'ca, Hollanda'ca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de Master Travel'de. Gümrücüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatlar ile sizin isteklerinize ve beklentilerinize anında cevap veriyor. Instagram ve Facebook'ta Master Travel olarak takip edin. İletişim bilgilerini yakalayın. Yazı değerlendirin. Go!

Bizim mesajları hemen oku. Hemen. Roka fasile, bir de salata fasile sebze bunlar. Ertuğrul abi demiş, çekerim kulağını aşım oraya gelirsen. Eyvallah abicim, sağ olasın. Taze roka varsa keyifli tüketilir abi. Gülten ablama da çok selamlar. Günaydın Aşım abi, hayırlı sabahlar, bol sohbetler olsun. Bil mukabele Cemil'im, sizlerle birlikte tabii kardeşim. Dün sen olmayınca dedim dur Gürkan abi bir açayım. Hayatımda ilk defa dinledim, bir de ne duyayım? Yasin'le Gürkan senin dedikodunu yap ya. I don't believe it. I don't believe it. Ama Gürkan taşınmak istermiş. Taşınmak mı? Ha, tanışmak istermiş seninle. Benimle mi? Cemil sen yanlış radyoyu dinlemiyorsun be kardeşim. Gürkan abim 36 yıllık dostum. Yeniden mi tanışmak istermiş benimle? Tabii ünlü olunca dedi bak beni de geçti bu dedi. Boynuz kulağa geçti dedi. Aa, şimdi bir tanışayım dedi. Onlar hep benim dedikodumu yapıyorlar zaten Cemil. Yasin'den ikisi. Yaza gelince Yasin alacakmış Gürkan abim. Beni davet etmeyecekmişler. Baba bak. Vallahi böyle. Bre. Bak neler dönüyor arkamızdan, görüyor musun Cemil? Ya bir de dost dedik biz bunlara, dost. Dur şimdi İngilizce yazmış. Ah, efendim şöyle, good morning uncle. Good morning uncle. Have a good day, where are you? You been? You haven't done the program since yesterday. Why did you leave us like this? This isn't working? No. İlerlettirmişsin İngilizceyi Bandera. Karabela. Dondurmacı Karabela. Günaydın, iyi yayınlar. Ayrıca Stin Stasyon Trenor'a, Patron'a, o dediğin 27.06 Almanya saati 02. Kap ve de Suudi Arabistan'da oynayacak. Yusuf abi neredesin? Ben insan bir hal hatır sorar önce. Doğrudan girdim muhabbete sen de bayağı. Ben de merak ettim diye. Cemil atıyor ama tutamıyor. Önce senin bir tarihini okusun. Vay vay vay vay. Cemil duydun mu? Yanını Allah görürmüş. Selam, hayırlı yayınlar. Bugün 40 derece olacak. Şu an 38 derece Paris. Durmuş Ali Zengin Agam gönderdi. Gerçekten sıcak ya. 38 şu an saat itibariyle 38 derece, 40 dereceye kadar ulaşacak öğlen vaktinde. Paris. Je vais sur quelque chose le matin à Paris. Paris Saint-Germain.

Bana da yollayın dondurma. Valla bak 3 tekerlekle geziyorlardı Arzu böyle tarlalarda, biz çapa mapa yaparken Karaköy, Halıççılar o taraflarda falan. Dondurmacı salaga geçiyordu. Bu sesten şundan hemen anlıyorduk dondurmacı geldiğini. Kızan işte be, canı dondurma çekiyor. Tarladan dondurma alıncaya kadar, alıp gelinceye kadar bitiyordu zaten. Biliyordum çünkü 2 dramiye dondurmalar vardı. 2 drami. Dondurmacı salaga düdüğü, Kral Efendi bizlerle birlikte. Vanilyalı olabilir demiş Arzu. Şimdi sen de vanilyalı. Karpuzlu var bizde dondurma. Vanilyayı nereden bulacağız kız? Aşık Gürkan abi, ben de merak ettim. Ben nasıl dinleyebilirim onu? Dinleme onu. Bakalım senin kadar güzel yayın yapabiliyor mu? O bu işin duayeni. O ayrı. Kendisi şu anda tatilde deniz kıyısında. Serpeciğim sanki akşam 3 tane karpuz yemişsin, öyle keyfin var. Sizin gibi dostların yüzünden oğlum. Milayim oğlu. Dengdur. Dondurmacı Haşim geldi. Çok sıcak ülkelere gönderiyorum. Afrika'ya, Almanya'ya, Paris'e olsun. Radyo Kral'ın kral ve kraliçe dinleyicilerine olsun.

kadar güzel müzik, ne kadar ruha, cana değip de geçen melodiler. Günaydınlar, yüzünüzden tebessüm, aklınızdan şu fani dünyanın gerçekleri, işinizden bereket, sofranızdan bolluk eksik olmasın.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Tesera, pende ex. Yapame na neve omada. Dinleyenler kulübü hazır mı? Hoppa! Öteki düdüğü eline aldın, horozu unuttun. Doğru. Horoz kardeşim, unutur muyum be ya? Bir yıldan beri birlikte program yapıyoruz. Nasılsın horozum? Hey. Sıcak mı? Vallahi mi be? Zahmet ettiniz Haşim Bey, hoş geldiniz. Gelmeseydiniz demiş Sezer. Kızan seni hırpalarım bak. 22 Ağustos'u bekliyorum ben. Yaz sen, yaz söyle. Kırcal 22 Ağustos'u bekliyorum. Yaz sen şimdi. Şimdi sen yaz. Ben şimdi konuşmayacağım. Ben şimdi dondurma satacağım. Benim de konuşacağım zaman saat gelecek. O vakit yağdıracağım. Dayıcığım, yanımdaki yeni işçi öyle dedi. Doğru mu? Ne demiş? Di Markus. Mehmet herkese parayı da sever mi? Bereketi şimdi. Gözü kör olmayasınca gidi yere batmayasın, başını yemeyesin gidi ya. Kaç yaşına kadar memeyim şu arkadaşı bir sor bakayım Coşku. Ceykon. Bazı çocuklar 8-9-10 yaşına kadar, hatta bazen böyle şey yapıyor. Meme seven erkek parayı da sever, meme belki simgesidir. Çapkın. Gülşah Hanım hoş geldiniz. Siz bakmayın Sezer'in söylediklerine. Ben ona 22 Ağustos günü Kırcaali'de göstereceğim ben ona. Gülşah Hanım efendim. Sıcak mı efendim? Ya dedi Gülşah Hanım, şimdi şey diyecektim. Girit'te diyecektim. Hayır değil değil. Kalamata'da. Ha, Gülşah Remzi Hanım efendi Kalamata'daydı. Unutuyorum bazen. Günaydınlar herkese demiş Gülşah Hanım. Teşekkürler. Kalamata sıcak mı bu arada Gülşah Hanım? Yaz sen şimdi, yaz. Aynen, hafta içleri konuşmayı sevmez kendileri. Hele sabah 9-1 arası hiç sevmez. Yaz, yaz. Güven hoş geldin Güven'im. Sınırları açtık, sınırları sizinle birlikte. Dinleyenler Kulübü. Kral Radyo'nun kral dinleyicileri. Sınırları açtık ta. Çuraçao'da bile dinleniyoruz. Çuraçao, Arzu. Hey Çuraçao. Oraya mı gitsek yazın tatile, ne yapsak acaba? Yaz Sezer'im, elini korkak alıştırma. Yaz, soracak Haşim abi sana. Bizim köyde bir takitacı vardı bir zamanlar. İsim vermeyeyim şimdi, çok takita atıyordu. Dedim yapma böyle, bak düğününde ödetirim sana bunları. Hadi, ben de eski takitacılardanım dedi. Eyvallah. O takita senin, bu takita benim. O takita senin, bu takita benim. Öyle bir düğün yaptık ki 40 yıl unutulmaz. O yüzden Sezer'im, ibret alem için vallahi bak ha. 18 yaşına kadar memek ol. Aa, dişleri bozar yalnız 18 yaşına kadar. Genelde doktorlar öyle diyor yani. 18 yaşına kadar memek şey yapma. Dişleri nasıl arkadaşın? Göster bakayım dişlerini. Ne bu 18 yaşına kadar? Ay Allah'ım ya. Gününüz aydın olsun Paladayım. Hoş geldin Paladayım. Teşekkür ederim abi, hoş geldin. Nasılsın? Var mı bir isteğin? Bir herhangi bir sıkıntı, bir şey var mı dayı? Makinalar yanımızda yok, emanet taşımıyoruz da. Varsa bir sıkıntı gönderelim arkadaşlar istiyorsan abi. Kolay gelsin sarı mikrofona fısıldayan dondurmacı Coşkun. Coşkun'un gırtlağını çok sıkma, hayır be. Coşkun şimdi öteki dondurmacı düdüğü geldi diye kendini şey yapmasın. Canım ciğerim benim, fukaram. Hey, çok anlaşıyoruz kendisiyle be. Coş. Benim horozu söyle. Sen bizim Güven'i tanıyor musun? Güven. Alo Milayimoğlu Ali. Güven. Tanıyor musun onları? Nereden tanıyorum ya? Vallahi mı? Aşım, sizin oralarda düğünde damat beye eziyet ediyorlar mı? Soma'da yaşadım ve gördüm, çok üzüldüm. Nasıl bir eziyettir o? Eziyet derken? Hayır canım, hiç eziyet eder miyiz? Hayır, hiç. Bir iki karpuz istiyoruz işte, bir iki ayran falan böyle çekirdek güne bakan, bir iki domates falan, azıcık iki üç tavuk horoz, bu yani. Bir eziyet mi sayılır bu veya? İlk önce şöyle güzelce bir bekarlığa veda partisi, orada bayağı eziyetli geçiyor şeyin, damat beyin günü. Son kapanış yapıyoruz ya şimdi. Arzu dur şimdi, girme o da işlere bayağı. Damat olmak kolay mı?

Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, dondurmacı dayı. İyi yayınlar, iyi bir gün dileğiyle. Yoktun yine dün ortalıklarda. Bekleye bekleye eridik buralarda. Bir hallere girdik dayıcım demiş. Sağ olasın Esad'ım. Almanya yanıyor, eridi insanlar, eridi. Hafta sonu burası da çok sıcak olacak. Esad, 36-37 derecelere kadar gösteriyor hava durumları. Kolay gelsin Esad'ım. Hadi az kaldı bakalım. Tatile de az kaldım. Arzu Faganacı Yusuf demiş ki, şeyci yani Fagana değil, öğrendin sen artık Fagana'nın ne olduğunu. Çapacı, Çapacı Yusuf. Bir de damada hediye. Yusuf girme şimdi o işlere. Sen damat olunca öyle mi oldu? Şaşkın Yusuf. Abi seni almasınlar. Yaza ben gelince alıp gideceğiz birlikte. Aşım abimi kimseye bırakmam. O ben gezdireceğim Aşım abimi. Senin arkanda karabere var. Korkma sen. Ben de ondan korkuyorum zaten. Zargana. Sağ olasın be Bandera Hüseyin benim. Sağ olasın kardeşim benim. Kara bela. Yedi bela. İngiltere'yi dize getiren adam. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın güzel insan. FM'in adamı. Mikrofona fısıldayan Aşım Agam. Ne yapıyorsun bakayım demiş. Raif Ahmet. İyiyim Raif, sen ne yapıyorsun bakayım. Neredesin 3 günden beri? 3 günden beri dinleyemedim. Sizi boyahanesindeydim. Boyahanedeydim. Ondan yeni boyacı geldi. Ben de işi ona verdim. Ürettirdin işi ona, ürettirdin yani. Güzel. Sizi özledim Aşım abi. Biz de seni özledik. Hoş geldin Raif Ahmet'im. Hayırlı işlerin olsun. Nihat Agam geldi. Nihat Özbek. İzmir Çeşme. Aşım günaydınlar. Hayırlı yayınlar. Sabahtan da yanıyoruz. Of, Çeşme de İzmir'de sıcaktır. Karpuz abi, karpuz. Evden çıkma. Aç klimayı. Aç bir de Radyo Kralı Dinleyenler Kulübü'nü. Ver gazı dayı. Ver gazı. Sabah sabah mı deme. Ver.

Ağustos'un sonuna kadar sıcaklar olacak, hiç merak etme sen Esat. Yaz bir geldi pir geldi kardeşim. Sen bas kopçaya şimdi, Porsche'nin kopçasına. Bas gaza. Aynen böyle. Tosteki tu babo, yaza da hazır tabii ki. Gurbetten gelen dinleyicilerimiz Peleketi Bekir'le de Tosteki tu babo'nun Seydan İdris'in mekanına bir uğrasınlar. Emanetsiz gidin mekana, üzerinizde emanet olmasın yalnız. Siparişe göre kokoreç, oğlak kuzu çevirme, mangalda tazecik pirzolar, köfteler, tavuk çevirme, kızarmış piliç, mangalın kokusu, etin dokusu, ateşle dans eden lezzetler İdris Seydan Bobo'da. Efendime söyleyeyim, yemekler ve Euro döner ustasından Seydan İdris Usta ile birlikte temiz, sıcak, taze, dumanı üstünde lezzetler kaçırmayın. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok çok uygun fiyatları. Çok gayet gulemo bir televizyonuyla. Çok gulemo. Çok gayet gulemo. Dünya Kupası maçlarını da izleyebilirsiniz. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pide de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, karpuz, kavun, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler. Ve geniş menüsüyle ve çok çok çok çok çok çeşit içecekler artı hoşaf. Kızılcık ve erik hoşafı var. Tosteki tu babo Seydan İdris Bekirli'de Instagram'da Tosteki tu babo olarak takip edin. 2534-031-202-698-75-96-105 Tosteki tu babo Seydan İdris.

Ve züccaciyecimiz Seden ve Perihan İskeçemizde züccaciye denilince Perihom. Kesin. De facto. Pam hep silah. Mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarınızın dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürün Perihom'da kendine özgü, farklı ve dikkat çekici ve her zaman ister modern ister klasik züccaciye eşyaları Perihom'da bütün yaz boyunca kampanyalar da devam edecek. Perihom olarak sosyal medyada bulabilirsiniz Seden ve Perihan kardeşimizi. Firaz 3 İskeçemizde mekanları. Sarma makineleri sadece 5 euro. 40 wattlık pervaneler 20 euro. 90 wattlık pervaneler 37.90. Tostiera Lefki 15 euro. Apostra Metalliki 11 euro. Gastro oval kapaklı tepsi 38 santim sadece 13 euro. Orla yatoşpitilemeye, orla yatoşpitil. Fitedeki proşfara da başlayacak. Onları da haber edeceğim ben size. Facebook ve Instagram'da da takipte kalın. Büyük sürprizler, yaz kampanyaları Perihom'da, Seden ve Perihan'da. Utuş demiş Coşkun, dayı işe geldim ama çok sıcak, üşeneyim, iş yapma. Ya saat 11'e kadar 12'ye kadar çalış, ondan sonra etipif kaç.

0: Eğer yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Adan indirdim kurdu. Kurtlar uludu durdu. Bu akşam dünya kobrayı gördü, İbrahim de kudurdu. Yes no derim kavrayamaz. Ha bu kapçık ağızlı kobrayı bok gibi sallayamaz. Raga, raga. Biraz halim var hocam. Adım kalite. Soyadım marka. Bu akşam dünya gördü, dağdan indirdim kurdu.

Asıl bir güzelsiniz. Adınız kalite olsun, soyadınız marka olsun, göbek adınız raga olsun. Elinde maşa, bizi dinleyenler sizin gibi paşa. Kimse çıkamaz onlarla başa.

yanıyor, Avrupa yanıyor, böyle şeyler geliyor, dereceleri gönderiyorlar. Ömer kardeşim de göndermiş. Kardeşliğim, bugün Londra 35 derece, yangın var, yangın. Yangını var, yangını var, ben yanıyorum. Şapka al Ömer, şapka kafaya. Beyaz renkte olsun. Akşama çevirme var, buyur gel. Hoppala. Bıra yapmayın bıra bu sıcakta çevirme. Güven, elini kana bulama oğlum. Serin yerde mi olacak bu çevirme bayağı? Karasu tarafına doğru mu? Karasu tarafına doğru mu? Kobra şimdi kimse tutamaz demiş. Fagan acıların kralı.

İki mitos bir patates kızartması alalım. Hemen kardeşim şöyle adresi at. Hemen gönderelim ayı bilir. Niye iki tane mitos? Ya yardımcı var yanında. 22 Ağustos'da patates kızartması olacak mı? Gel, gel vatandaş gel. Karpuza gel, Kral FM'e gel. Daha gelmediniz mi be?

Efendim hoş geldin bakan be. Perhom derince züccaciyecimiz İskeçe'de. Dayanamıyor böyle havalara hemen yazıyor. Hiç dayanamaz de bu havalara. Saldı mı 7-8-9-10 havasını. Ne oynardık eskiden seden hatırlıyor musun? Asker eğlenceleri eğlenceler yapardık jimboxlarla. Selam Bey'e ne yapıyorsun bakan be? Kapçı kazdı demiş. İyi bayağı tabi yeni bir düdük geldi. De ondan oynayıp duruyoruz işte. Sen neredesin? Buralarda mısın? Halki ligide misin? Ooo karışık olacak o mesela. Karışmayalım şu an be. Ya hadi tamam oraya gideceğiz Ali'cim de. Ali Bey de. Hadi oraya gittik tamam güzel. Nasıl döneceğiz? Abi sıkıntı orada. Otomatik pilot var mı senin arabada?

lay la la la la. Ya piyasın bu işi be. Vallahi bile Yusuf buraya bak, kazmış. 1,5 metre iki boya kadar kazmış. Kırmızı toprak taşsız. Dümdüz çıkarmış onu be. Cetvel gibi, alfadiye gibi. Bırak be çocuk. Oğlum millet kazma kürekle o kadar düz yapamıyor. Sen çapayla yazmışsın. Bak buradan. Bravo. Öyle Yusuf, bugün kazacaklar öyle 1,5-2 metre toprağın altına. Arkası üstü yat. Yusuf abi. Sami ustacığım kolay gelsin. Kusura bakma Sami ustam, bayağı sohbet muhabbet ediyoruz. Bugün dinleyicilerle bir günlük aradan sonra. Oto elektrikçisi Elektrologos Aftokiriton Ahmet Sami, Sami Ahmet ustam, hayırlı işler diliyorum ustama. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı tabii ki sizden. Elektrologos Aftokiriton Ahmet Sami ustam, ikustu soktu ve soktan vuruyor. Terma, yani İskeçe Kavala istikametinde İskeçemizi çıkarken yavaş yavaş gittiğinizde sağ tarafta hemen göreceksiniz. Çok büyük bir park alanı var. Aracınızı park ediyorsunuz. Sorun neyse ustamla konuşuyorsunuz. Oto elektrikte müşteri memnuniyetiyle birlikte aracınızın bütün elektrik, cereyan işleri, batarya bakımı ve servisi, LED lambaların takımı ve ayarları, dinamo, MIZA dediğimiz marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü. Bir nokta koyuyorum, parantez açıyorum. İki tane yeni klima makinesiyle her türlü aracınızın klimalarını kontrol ediyor, sıvılarını bakıyor, temizliğini de yapıyor efendim. Havalar sıcak, önümüz yaz. Yanmayalım cayır cayır arabanın içinde maazallah. Ahmet Sami Ustam'ın dükkanında efendim pazar günleri hariç her gün sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar işlerinin başında çalışıyor arkadaşım. Dostumuz Ahmet Sami Ustamız. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar. Oğut elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. 693-979-2743 telefon numarası. Arabadan giderken arabanın cereyanı mı kesildi? Arıyoruz numarayı. Anında gelip hemen arabanıza bakıyor cereyan işleri. Instagram'da sam.electrician. Yela. Yasu Ahmet Sami Ustam Mastoras, Elektrologos Aftokiriton. Yusuf, bazı yerlerde çok taşlı olduğu için bizim mesela köyde fagan alanında kazıyorlar mezarları. Bizim orada yaka tarafında çok taş var. Hem de kocaman kocaman gulama gulama taşlar. Gül alimi görenler için için ağlıyor, için için ağlıyor. Gül Ali, günaydın bakan beyan. Bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun. Dinlemeyen yeşil burun ülkesine gitsin. İyi mi? Yusuf niye öyle dedin oğlum? Çok mu künah var üstünde? Hırışı poli kalimera saz. Poli poli kalimera kire maria mu? Filake pola.

Ναι, το είδα. Χρυσούπολη, κυρία Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Çok güzel günlerden sen abimle şarkı söylersiniz ve hep de sen birinci çıkardın dostum. Ne zaman şarkı söylemişim ben mesela? Tek tabanca günaydın, hoş geldin. Ha şarkı, ha. Dayımın oğlu Fener'e denize gidiyorum. Mayoyu aldım, deniz kremini aldım, şapkamı aldım, braçakileri aldım. Traktörden sambralayı da şişirdim. Çinmeye bilmediğim için denize gidiyorum. Tamam, buraya kadar güzel. Bir şarkı istiyorum. Tarkan, ölürüm sana. Oo, dişi kartala gelsin. Arabada mı dinliyorsun? Bir işaret gönder bakayım bana. Tek tabanca.

Şarkını hazırladım. Arabada 5, evde 15, kartel, bir numara en büyük. Aç sen sesini, veriyorum gazı birazdan. Yürüme dayım ha. Sınırları aşıyoruz, sınırları. Tek tabancam benim, kartalım benim ma. Adamsın oğlum, adam. Omurfeni de pak yeni. Ye la. Raga. Raga. Adaş ne yapıyorsun ya demiş sabah sabah. Ne yapayım ya? Burada işte iki muhabbet yapıyoruz üst üste. Sen nasılsın bakalım kardeşim? Dişi kartala gelecek, eyvallah. Kartaliçelere çalacağız. Efendim düğün, sünnet, nişan, söz. Yani düğün sezonunda alışverişlerinizde büyük kampanya var. Güneş Gold'a eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Yaza mükemmel bir şekilde giriş yaptı Güneş Gold. Altıncımız, İskeç'imiz de artık biliyorsunuz. Zarafet'in

Efendim İşler Atilla. Tabii oğlum yaşlanmıyoruz, sadece yaş alıyoruz. Atiba ne diyordu? Yaş sadece bir numara diyor. Just a number diyordu Atiba. Hey. İbrahim İstasi Ahmet Ustam, Yakapulman durağının tam karşısında Panagi Çaldari 94'te her sabah tazecik, kaliteli, lezzetli poğaçaları ve börekleriyle denize giderken oradan geçiyorsunuz. İbrahim İstasi Ahmet Oğlu'dan poğaçaları, börekleri alıyorsunuz. Ve çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirler de var. Sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar Yakapulman durağının karşısında İbrahim İstasi İsa Ahmet Ustam. Ölürüm sana. Nasıl bir girişi var ya şu şarkının, bakar mısınız?

Beşiktaş'ın başka, siz bambaşkasınız. Harikasınız. Günaydın Arcanlar. Marjinal bir yapınız var. Gerçekten de Radyo Kral'da, Kral Efendi dinleyenler kulübünde ben Haşim Çolak olan ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Denize gidenlere güzel bir deniz keyfi diliyorum. Havada deniz havası var mı Haşim derseniz, var. Havada aşk havası var.

Tarkan'ın bu şarkısına eşlik etmek ister misiniz? Hadi bakalım. Sezer. Günaydınlar herkese. Şaba demiş Sadri Hanımcığım. Günaydınlar. Ahmet Çolak günaydın dostum. Ve Sezer. Ha gayret. Bir iki seneye sanayi devrimi. Başkasın.

0: Sezer yazmış Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Aşk kaçmıyor bir şey Arzu. Bir şey kaçmıyor. Sizin arabalarda kömür mü var veya demiş buharlı motorlu mu kullanıyorsunuz? Ha gayrı 1-2 seneye sanayi devrimi. Sanayi devrimi biz daha gerçekleştirmedik ki Sezer. Kömürlen. Ver kömürü bas gaza. Ver kömürü bas gaza. Cemil yeni araba almışsın. Kuşlar söyledi. Kanarya mesela. Karga. Cemil Bey hiç bahsetmediniz yeni arabanızdan. 385 beygir girmiş. He? Dondurmacı arabası mı bu ya?
1: Sarhoş oldum. Yalan.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.
5: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

günaydın. Dur bakayım mesajlara bir bakalım hemen böyle. Ne gönderdin yine tek tabaca? Hayır, Messenger'dan gönderme, açılmıyor kardeşim. Bilmiyorum neden olduğunu. Hasan Çarıkçı, Çarıkçı Hasan, günaydınlar, kolay gelsin kralım. Teşekkürler Hasan'ım. Sağ olasın, sana da kolay gelsin. Nasıl gidiyor bakalım? Uçak gibi araba almışsın Cemil dedim. Hiç ses çıkmadı bak Yasin. Tekini çıkarmadı. Ondan mı gelecek şey acaba? Hiç tınmadı. Cevap bile yazmadı bak. Cemil Bey. Ve Oya Hanım. Oya Hanım siz neredesiniz? Hadi biz kayboluyoruz, siz iyice kayboldunuz. Her sabah yeni bir başlangıçtır. Bugün de kalbinizden geçen güzellikler yolunuzu bulsun. Çok edebiyat be ya. Çok edebiyat. Günaydın Aşım abi. Günaydın İskeçem. Az kaldı hadi İskeç'e. Tatile geleceksiniz böyle. Güzel bir tatil olsun inşallah gurbetteki olan dinleyicilerimiz için. Şimdiden iyi tatiller diliyoruz. On Air Media Group, Radyo Kral ve Dinleyenler Kulübü adına. Guten Morgen, Good Morning, Kalimera, Dobro Utro. Buenos dias, buongiorno. Hoş geldiniz.

Patrika Trake Serkan Hanım, hoş geldin kardeşim. Günaydın, hayırlı işler diliyorum. Kahveler içiliyor, kahve molasında. Çetin Aga orada mı Çetin Aga? Oh, ne de güzel kahve yapılmış bak böyle. Eliniko. Eliniko mu Turkiko mu? Karpuz Serkan meyve mi sebze mi, onu arıyoruz bugün. Küçük kahve mi Eliniko mu Turkiko kahve mi? Karışık bunlar mı ya? Bir takım garip işler bunlar işte. Serkan Süleyman Plastika Trakis, günaydınlar, kolay gelsin. Hava kimseyi görmeyecek bir hava var dışarıda, çok sıcak. Afın geliş. Yamalar hazır. Bir şlayfa yapayım. Bitirmişsin oğlum, bravo Coşkun Mutuş. Allah, elinden de her iş geliyor be kardeşim. On parmağında on marifet. Bu çocuk bir felaket vallahi.

Tabii ki 90'lı yıllar, harika yıllar. Her zaman dönüyorum o yıllara. Bu Kanaryalar o yüzden şampiyon olamıyor. Her şeyi söyledikleri için. Bülbül'e sormuşlar, Yusuf seni niye kafese koydular, altın kafese diye. Ne demiş biliyor musun Bülbül? Kanarya demişler, seni demişler niye kafese koydular. Sence ne cevap vermiştir Bülbül ya da Kanarya?

Kındabınız Almanlara, onlara ne zaman, ne lazım sıcak hava? Agresifiz biraz Oya Hanım, hayırdır? Kındabınız sevdiğinin... Almanlar sıcaklara dayanamazlar ki. Deme şimdi, sıcaklarda dışarıda da çalışıyorlar. Kaç gün kaldı Oya Hanım, kaç gün kaldı? Günleri sayıyor tabii, gurbetçilerimiz tatile gelecekler. İnşallah hayırlısından diyelim bakalım. Saydolu Günay. Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri, küçük, orta ve en büyük her numarada çeşitli vidalar var. Plakaki, fayans, kolası, Sigma fayans kesme makinaları, en küçüğünden en büyüğüne kadar 30'dan fazla köşeli çeşit felozollar ve pervazlar. Aradığınız bütün malzemeler, tarlanız için, bağınız, bahçeniz için sulama malzemeleri, muşambalar, seracılık ile alakalı ve o işlerde kullanılacak her türlü ekipman ve malzeme Saydolu Günay'da. Panagi Çaldar 124'te İskeçemiz'de çatısında teyyarı olan o dükkan, o büyük dükkan. Bütün ergenelleri bulabilirsiniz. For all kinds of work, all the materials you are looking for here. Saydolu Günay. Panagi Çaldar 124 Xanthi. Sabah 6'dan öğlen 4'e kadar hizmetinizde. İş kıyafetleri, iş ayakkabıları, fırçalar, işleriniz için el aletleri, el arabaları, direnler, baltalar, ne lazımsa İskeçe'den geçerken alıyorsunuz. Saydolu Günay'dan. Günaydın enişteciğim, selamlar Mehmet Bargan. Günaydın bakayım mı halamın evladı, nasılsın bakayım mı Mehmet Bargan'ım? Bu sabah göndermemişsin bahçenden, hani domates, biber falan, patlıcan topluyorsun ya. Tazecik tazecik. Bir menemen yapacaksın şimdi, onu alalım bu saatte. Of of of of, yumurtayı kıracaksın üstüne sıcacık. Bir de sıcak ekmek fırından. Eyvallah. Mehmet Bargan iyi günler, iyi dinlenmeler Mehmet'im. Fırında çalışıyor Mehmet. Timur Boz, Mastoras. Timur'um gazoz olma, efsane ol kardeşim benim. Oradaki herkese selamlar, kolay gelsin gençler. Timur Boz. Özellikle Fenerbahçeli Timur'a. Yaşa Timur'um. Taze vanilyalı dondurma var. Vanilya diyorum. Vanilyalı çilekli dondurmalar.

Oya, agresifsin kız bugün. Sakin sakin. Neymiş efendim, sıcak hava girmesinmiş diye. Oya'nın çalıştığı mekanın sahibi bütün camları kapanmış, panjurları indirmiş sıcak hava girmesin diye. Abi sıcak havada D vitamini var, enerji var. Alman işte be, nereden bilecek be? Kındamınız Alman'ı. Ne anlayacak o sıcak havada? Sık dışına Oya, az kaldı. Emekliye takavide çıkmayacaksın mı? Hey, kaçarken Almanlara selam söyle o zaman. Yanayım, ateşlerde yanayım. Hop hop Recep Aga. Nasıl araba bu ya? Bu araba senin mi Recep Ustacığım? Ya bu tank gibi araba. Bunun markası ne be Recep Usta? Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu Merkez Gökçeler Köyü ve İnanlı'da caminin karşısında, Panagi Çaldar İskeçemizde, Panagi Çaldar 69'da Gümürcü Sokağı'nda ve 3 yerinde de hizmetinizde efendim. 7-24 saat bu hassas gününüzde cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu hizmetinizde. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik fatura, timoloji, apodiksi, hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerindeki her türlü gerekli işlemleri hallediyor. Özellikle kağıt işlerini yine cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu kardeşim İtinayla yapıyor efendim. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut ve mezar yapımı. Cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. A'dan Z'ye her türlü malzeme. Instagram, Facebook'ta cenaze hizmetleri Serhun olarak yazıyorsunuz. 6987799377 telefon numarası, cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu.

0: Sezer, hiç Paolo'nun konserine falan gitme gibi bir şansın oldu mu? Gittin mi? Ya da düğününe çağırmak ister misin? Paolo'yu arayalım mı, konuşalım mı? Ne dersin? Bizi bir bilgilendir bakalım.
1: Paolo alındı. Dur bakayım.
0: Oo, bu ağır, bu değiştir onu, sen hiç onu şey yapma bakayım. Cevat Nizam, günaydın kral, iyi yayınlar, süpersin demiş, teşekkür ederim, sizinle birlikte süperiz Cevat'ım benim, sana da iyi günler, kolay gelsin. Biz sadece işimize bakıyoruz, ne dondurması bize. Hadi bakalım, öteklerini okumadım Timur. Yakında geleceğim, şimdi arabaya alma, çekeceğim kulağını senin. Dondurma istiyorsun, vanilyalı he? Tamam.

0: Α, το αμάξι λέγεται Chrysler. Έχει μηχανή Mercedes 520 άλογα. Μπρέι, ο κοντάρ βάρμα σιμπαραζέ προ το ζυμόνι. Τσακ, πιουκ μακίνε ωραία. Σε μπουν αν μιλιάζε τα τηλεγγύλια. Κι
1: από εδώ και πέρα ξένοι.
2: Εδώ γελάμε, γελάμε, γελάμε,
0: εδώ γελάμε. Τιμόρ, δουλειό μου σου. Ποιε σου ελιζάντε.
2: Κι αν μου λες πως μ' αγαπάς.
0: Yes.
2: Εδώ γελάμε, γελάμε, γελάμε. Εδώ γελάμε, γελάμε, γελάμε.
0: Κοραίμ, κολλά γιάσιν, κοραίμ. Πάμε.
2: Πάσε.
0: Λαλαλαλαλαλαλα. Για ποιον σπόσορουμ.
2: Ράψε.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Avin Drive, Şaban Bandak. Yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive, Bandak Şaban. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet. Güler yüzlü personel, mini market ürünleri. Çok yakında Mikel marka kahvesi. Demokritos 39, Efal okulunun karşısı Sisi Oteli'nin altında. Kikliko'nun, biliyorsunuz Kikliko'muz var, ada var, böyle dönüyoruz hani. Çok teknolojik yaptık onu, güneş enerjisinden çalışacak. Nasıl diye sormayın. İşte tam orada Avin Drive. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak. Adı üstünde, Tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Avin Drive, Bandak Şaban. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçimiz Portolagos yolu 4. kilometrede Elim benzin istasyonuyla da müthiş tecrübeleri var. Şimdi yine halkımıza hizmet için biraz daha İskeçimizin içine geldiler. Avin Drive'la. Drive Avin. Avin Drive. Şaban Bandak. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonu Avin Elin Drive. 2541-078-007-698-42-74-718 Avin Drive.

Lay lay lay lay. Onu ben tanımıyorum Ertuğrul abimi. Yetiştim mi onu bilmiyorum. Aşım bilmiyorum. Bir zamanlar kapalı çarşısında bulunanların yanında şişman bir rahim aga vardı. Pastel, susam satardı. Senin düdüğünden de varmış. Benim düdükten de herkes de vardı bayan. Daha doğrusu ben onlardan gördüm. Ertuğrul abi. Dondurmacı aşım. Havalar sıcak. Yaklaşma. Çiçek böcek işleri naş, yaş. Klima alın siz, klima. Klima sponsoru yakın yok. Böyle bir havalarda bunları değerlendirmeniz lazım. Kral Radyo'da dinleyenler kulübünde klima satan dinleyicilerimiz sponsorluk verebilirler. Gayet uygun fiyatlarla çalışıyoruz zaten. Hani böyle havada klima sattırırız yani icabında. Geçen sene satmışlardı dinleyicilerimiz, klima satan arkadaşlar. Çeksin Radyo Kral'da, Kral FM'de. Aşımın programına vereceksin klimaları. Gör bak nasıl satıyor bu sıcakta. Yo incir ağacı nasıl ceviz yapacak gör bak. Ertuğrul abim benim. Canım benim, abim benim. Dondurmacı. Karabela işit. Açmıyor oğlum Messenger'dan fotoğrafları.

İşte ben haber diye buna derim. Ailenim günaydın. Bursa'da yaşayan, ismini vermemişler tabii ki canım, eşinin aşırı cimri davranışları nedeniyle boşanma davası açmış. Buyur. Beni sürekli banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. İkonomiye yapmasını söylüyormuş Bursa'da. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi, deterjan almıyor. Bu ne bayan? Çay demlememi bile yasakladı. Kişisel temizliğine de dikkat etmiyordu. Devamlı olarak beni aldatabileceği vurgusunu yapıyordu. Adaş, bu karı senden istemiyor herhalde, öyle anladım ben. Evlilik bir birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmamıza karar verdik. Cimri. La la la la la la la la la. Ayberk, şeref oğlu Ayberk'im, saatler olsun kardeşim. Özbay, sana da kolay gelsin Gökçeler'de. Nereden aldın o gömle? Yedi bela. İngiltere'de şu anda 30 derece var saat itibariyle. Sıcaklık her geçen saat artıyor, bakıyorum böyle. Beyaz gömlek güzel yakışmış Karabela, vallahi.

Yusuf Aga. Kalamata 29 derece şu an itibariyle. Yusuf Hanım, igrasiye var mı? Yani nemli mi oraları Kalamata'da? Siz gerçi deniz kıyısındasınız. Dönüyorum hemen Yusuf Aga'ma. O arkadaşın, mavi tişörtlü arkadaşın ismi ne? Ne tutuyor elinde öyle? Boruları bulmak için makine mi o? Hani borunun nerede olduğunu geçtiğini gösteriyor. Ah zor, ah zor.

Radyo Kral'dasınız. Efendim. Gönül pencereniz açık olsun. Allah gönlünüze göre versin. Başla güne bizimle. Enerji gelsin hepimize. Bizi dinleyenler sevdiğine kavuşsun. Dinlemeyenler de yeşil burun ülkesine gitsin. Yeni tanıdık o ülkeyi de. Cenab-ı Allah işinizi razı getirsin efendim. Kolaylıklar diliyorum. Gözünüz işinizde, kulağınız Radyo Kral'da olsun.

Tişört. Görmek değil o, tişört. Tak gözlüklerini görmeyesin demiş Karabela. Ne bileyim oğlum, buradan bakınca gömlek gibi durdu sanki. Yakasız gömlekler var ya, onlara benzetti. Kalk bakayım ayağa, kalk kalk kalk. Selvinas Ermiş hanımefendi hoş geldiniz, günaydın. Ne kız bu kadar bu... Sketo günaydın. Din hafta o hafta o iki. Günaydın. Hah.

Güzel abim benim demiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur. Sen o telefonu at. Kral FM dinleyicileri toplansın. Sana bir tane telefon alsınlar. Ben istemem öyle ısırık elmalı telefon. Hiç haz etmem o telefonu zaten. Sahibini de haz etmem, telefonu da haz etmem. Isırık ayva ya da ısırık hıyarlı telefon. Sanki sende yine çok iyi telefon varmış gibi. Gülşah Hanım, Yasemin'e çok selamlar. Az kaldı, geliyor Temmuz'un 4'ünde. Görüşemeyeceğiz, çok üzgünüm. Onu çok seviyorum diye. Gülşah, niye görüşemeyeceksiniz Gülşah Hanım? Siz daha sonra mı geliyorsunuz? Yani siz toplanıp birlikte fasile masile pişirecektiniz. Ne oldu? Tarihler böyle, tatil tarihleri örtüşmedi galiba Gülşah Hanım. Aa, ne geldi başımıza? Ha yoksa canım, tamam.

Sağlık olsun Gülşah Hanım. Seneye kısmetse ne yapalım? Bazen öyle uymuyor işte tarihler. Hiç üzülmeyin. Balıkesir. Günaydınlar Balıkesir. Vişnoni da efendim. Fidandan ağaca, ağaçtan zeytine, zeytinden kaliteli, sağlıklı, ekonomik ve mükemmel zeytinyağları. Vişnoni de zeytinyağları Yalın'da. Vişnoni de olive oil 50 trivio. Bütün yıl boyunca yağ satışları mevcut. Gerek Yalın'daki fabrikalarında, gerek Almanya'da efendim. Bu altın değerinde sıvı zeytinyağı, doğanın en saf hali, sofraların vazgeçilmezi zeytinyağı, tabii ki Vistoni'de zeytinyağları. 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde sizler için hazırlanıyor. Sipariş veriyorsunuz, siz gelmeden önce hazırlanıyor. Hayır, ben kendim göreceğim diyorsanız fabrikaya gidip Yalımlı'da, Koptero'da tenekelere doldururken anında gözünüzün önünde böyle canlı canlı tazecik Vistoni'de zeytinyağları son teknoloji makineyle soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Vistoni'de bütün herkese, bütün müşterilere ve dinleyicilere güzel bir yaz sezonu, üreticilere de bereketli bir yıl diliyor Vistoni'de zeytinyağı fabrikası. Zeytinyağı bütün yıl boyunca mükemmel zeytinyağlarını bir tadın, bir lezzeti görün. Selvinas teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Aşma bir Karaçanlar kaptanı mı? Bilmiyorum onu Ayberk'cim. Onu başkana sormak lazım. Canım ciğerim benim, bilmiyorum. Senin telefon 1986'dan kalma demiş. Yok, seninki ne zaman? Milattan önce mi? Bu Yasin'in de ağzında bakla ıslanmıyor. Her şeyde söyler. Yasin söylemedi ki Cemil Buran. Sen niye Yasin'e takıldın şimdi? Gene de Volvo'yu geçemeyeceğini biliyor. Ondan konuşuyor gene. Ona inat, 2 hafta sonra geleceğim. Seni alıp Kriya nereye götüreceğim? Seni birlikte dondurma yiyelim. Ne marka araba aldın bak ama Cemil Burak. Dondurmacı Cemil. Utkucuğum hoş geldin canım benim. Günaydın bra demiş. Brah be ya. Günaydın bak ama bro. Adaş ne yapıyorsun, iyi misin? Hayırlı programlar. Teşekkür ederim Utku, sen nasılsın? Geçsen oradan Savaş abinden bir selam versene bana Savaş abim. Aşmam selam söyle desene orada. Sende elektrikli skuter var ya. Savaş abi be, beyaz atlı, beyaz saçlı. O bir derviş, o bir sufi.

Emircan. Emircan Hollanda'dan yazmış. Abi yanıyoruz diyor. Yanıyorsun Fuat abi gibi. Hollanda'da çok sıcakmış. Demek ki bu hafta sonuna kadar böyle devam edecek ha. Emircan. Dondurma yiyoruz. Yanıyoruz Fuat abi. Dimarcos'a şaba olsun dayı. Dimarcos'a, Andy Dimarcos'a benden çok şaba. Coşkum Ceyhun'um. Andy Dimarki. Bir de Duban. Bir de Duban. Ola kala bu işte. Ute telefonu, ute doğru, ute psari, ute htapodaki. Diye yine Andy Dimarki. Eçi. Yanıyorsun Fuat abi. Biz geliyoruz Fuat abi. Nerelerdesin Haşim abim demiş Emircan Osman. Hollanda'dan. Sen ne zaman geliyordun be Emircan? Ahmet abim merhaba. Ahmet Halitoğlu. Abim nasılsın? Dün sormuştu program yok mu diye. Bugün var. Dün yoktu. Dere kolunda gene insan olmasın mı Ahmet abicim? Çok selamlar Ahmet abime. O biliyor sadece ki söyleyecek ki başka ben çok konuşan böyle başka kanarya tanımıyorum. Hadi inşallah kısmetse. Hayırlı yolculuklar diliyorum tatil için. Yavaş yavaş tatil hazırlığı yapanlara yavaş yavaşça gelin. Tamam mı? Cebinim emniyet kemerleri takılı ona göre. Tatil için yavaş yavaş tatil hazırlığı yapan.

Bence bunlar gerçekten de önemli kurallar. Dördüncü kuralımız warning diye geçiyoruz. Her zaman evde hanımın kurallarına uyalım. Bekar iseniz annenizin kurallarına uyun. Sonra çağırmasınlar Ekato'yu. Arif'in Mümünü, Arif'in Mümünü diyordu rahmetli Arif'in Mümünü. Oradan biri çıkıyordu. Mümünü. Arif'in Mümünü rahmetli Astikolar'da orada Halıççılar Karaköy tarafında. Nazif ablam sen hatırlıyor musun ablacığım? Kolay gelsin. Nazif ablamı hep mutfakta yakalıyorum böyle. Görüyorum mutfağa gittiğini o yüzden. Arif'in Mümünü. Adam ne vallahi o zamanlar ne meşhur olmuştu ya o videolarıyla falan. Haftaya pazar günü buradayız. Baba demiş bir şey istiyor musun Amsterdam'dan? Adam dediğim böyle bir şey istiyor musun Hollanda'dan demiyor. Bir şey istiyor musunuz Amsterdam'dan diyor. Adaş istemez miyiz? Amsterdam'dan geleceksin de boş mu geleceksin? İstersen boş gel. Topadan ki bende var öyle söyle Dimarcos'a seni bekliyoruz. Bak söyleyeceğim Coşkun'a. Vallahi Dimarcos son günlerde Seydan'ı hiç aramıyor baba. I don't know. Dimarke. Hiç adam telefon bile yapmıyor. Hiç aldırmıyor telefonu bile. At o telefonu al bunu hediyem olsun. Oğlum açmıyor ki göreyim hangi telefon olduğunu. Çarıkçı Hasan WhatsApp'tan gönder bakayım. Isırık elma melma istemem. Kırköy'ün Derekoğlu'nu sen de mi öğrendin abi? Kırköy benim ikinci köyüm. Aslı sen de şimdi ama soru yaptın bak kardeşim baya. Tabii Kırköy'e geliyorum. Bir bastırıyorum düde herkes dışarı çıkıyor. Ha şimdi Aslı sen de baya. Ver Aslı'ya büyük bir alkış.

Aynen. Ablaların ablası Nazife ablam benim. Efendim Ahmet abim. Dur bakayım hangi. Ertuğrul abi Roka var mı Roka? Lan Roka zamanı mı şimdi? Hediyem olsun at bu telefonu al bunu. Çin markası bu. Ama ben bu şeyinle birlikte istiyorum telefonu, tamam mı? Böyle güzelmiş mavi olarak. Lay lay. Kırköy benim de ikinci köyüm, annemin köyü. Tabii Kırköy'de herkesi tanıyoruz canım. Vallahi öyle. Ver Kırköy'e kocaman alkışları. Ver. Kırköy, Koyunköy, Atmacalı, Gökçeler, Sinikova, Otmanyeri, Horozlu, Fıçılı, Emirli, Yaşören, Muşmaklı, Körsallı, Öyüköy, Duancılar, Bratankova, Paşevik, Kurdalan, Salıncak, Sinikova, Gökçepınar, Hemitli, Bedilli, Kayalar, Göynüklü, Taraşmanlı, Mıkmıllı, Bekirli, Mustafaçova, Ketenlik, Arabacıköy, Demircik, Yaşıköy, Yalımlı, Ambarcıdır, Alikaya Mahallesi, Karaçukur, Kaşıkçılar, Gelin Mezarı, Soğucak, çok önemli bir yer. Soğucak çok çok önemli bir yer. Coğrafi konumu olarak, tarih olarak da. En çok da Kırköy, Yenice, Boyacılar.

Ne pırlanta var? Aykut Saygun Bey'in iki tane güzel dükkanı Salaşlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısı Edirne Adrianopoli. Ve niye şaşırdın? Şaşırdım ve bilmezdim o yüzden. Şaşıramaz mıyım yani ben? Dondurmacı Haşim şaşıramaz mı? Aykan Agam dedi nerede buldun o düdüğü dedi. Hacı Bedel getirdi abi. Biz sana daha ne düdükler bulacağız abi dedi çocuklar. Üşenmiyorlar Çinlerden böyle. Oradan şey yapmışlar siparişi vermişler. Ama ben bunu bisiklete takacağım. Siz bakmayın bugün bayağı bir çaldım onu. Patron yok diyor. Patron olsa ne bu diyor be. Ne burası diyor. Efendim mücevherat kuyumculuk Sinan Pırlanta'nın. Kuyumcu dükkanıyla eşsiz işçilik ve eşsiz tasarımlar var. Geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış setler, takılar, bilezikler, yüzükler ve küpeler. Sina pırlanta ile göz kamaştıran pırlantalar, değerli taşlarla hazırlanmış eşsiz takılar ve setler. Cefarat Kuyumculuk Sina Pırlanta, Edirne'nin en işlek caddelerinden bir tanesi. Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında bulabilirsiniz. Cefarat Kuyumculuk Sina Pırlanta sosyal medyada da tabii ki. Aykut Saygun Bey teşekkür ederim işbirliğiniz için. Sağ olun, var olun, hak razı olsun. Ellerimizi temiz, yollarımızı açık eyle. Rızasız lokmadan, kul hakkından bizleri uzak eyle. Mazlumun ahından, zalimin yolundan uzak tut. Kırdığımız, üzdüğümüz, incittiğimiz gönülleri onarmayı nasip eylesin efendim inşallah.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Verikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Verikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Verikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541 069 123 Kısanti. Verikotas. Tavuğun

Ayran bu havada, şimdi sıcak havada tuzlu ayran dokunur maazallah, Allah korusun. En iyisi karpuz, peynir. Hiç ses çıkarma. Allah'ım sen aramızı akıllı sokup da huzurumuzu bozma yarabbim. O ayran fazla şey yapma, tuzlu dokunmasın, sonra bülbül kesilesin demiş. Karpuz yiyorum ben be ya. Ne? Bu havada tuzlu ayran maazallah. Kurda sanıdan Aykan Agam Aşaba. Kurda sanıdan Aykan Agam'dan Fagan Hacı Yusuf Aşaba. Aykan Agam diye sor bakalım Yusuf'a da ne tarafta kazıyor diye. Yusuf nerede kazıyorsunuz? Hani Bokluca'yı unuttun. Pardon unuttum, Bokluca'yı hemen kaydedeyim onu doğrayayım. Bokluca'yı da yazdım. Abi nasıl istifa edeceğim şimdi işinden mi? Yusuf denk dursana, sen şimdi çalışsana. Önce iş. Çalışmak ibadetin yarısı. Çalışan demir paslanmaz. Çalışa çalışa Bağdat'a gidilir. Çalışmayan çalışanla bir olur mu? Bunlar bir takım atasözlerimiz Yusuf. Olvio'daymış Aykan Aga. Fagan Hacı. Fagan'a mı lazım sana? Hiç Yusuf Agan, vallahi Aykan Agacığım şöyle Yusuf kardeşim lazım, hemen gelir. Bir broz verecek. Aykan Agan kim? Aykan Agan çok sevdiğim bir büyüğüm. Ellerinden saygıyla öpüyorum Aykan Agam'ı. Ne zaman akıl lazım olsa Aykan Agam'ı arıyor. Ne oldu ha, şimdi niye aradın? Gel dedim, dayı akıl lazım bana. Gel bakalım diye azıcık akıl vereyim sana diye. Allah sizi başımızdan eksik etmesin büyüklerimizi. Yeni Koç Antiproşopos Ela'da Voria Plast. Voria Plast. Voria Plast. Keşan Keri Instagram'da bu şekilde bulabilirsiniz. Koyunköy'de yeni yerinde park yeriyle birlikte park yeri etme sıkıntınız yok. Gönül rahatlığıyla arabanızı park ediyorsunuz. Kamyonunuzu, traktörünüzü, artık ne varsa ve gidip perakende satışlar yapabilirsiniz Voria Plast'ta. Bu ne demek? Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kapları, mağazamızda, çok büyük mağazamızda, dükkanda bulabilirsiniz Voria Plast'ta. Bitti mi? Hayır. Yaz sezonu için plastik masalar, sandalyeler, tabureler 2026 model. Çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar. Güzelim çiçekleriniz için sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle Voria Plast'ta Koyunköy Kimerya'da yeni yerinde. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için masa örtüleri, alüminyum tepsiler, tek kullanımlık yemek kapları, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf, görünür kapaklı, siyah plastik kaplar, plastik poşetler. Gidiyorsunuz Voria Plast'ta, hepsi gerçekten de çok çok çok çok uygun fiyatlar ile Voria Plast'ta. Kolay gelsin Barış'ım. İşbirliğiniz için de, Kral Efendiler yaptığınız işbirliğiniz için de çok teşekkür ederim. Kurumum adına da kendi adıma da sağ olun, var olun, hayırlı işler. Sıcakta çok dolaşanlar, çok terleyenler için tuzlu ayran iyidir diyor. Hatta şart. Ne, çok mu tuzlu olsun ayranlar? Anlamadım hala. Böyle bir korna ben de taktıracağım hambala demiş. Tırma. Ozan tır şoförü. Taktırmadın hata dayı. Ayarlayayım hemen istersen.

Sağ olasın Bertuğrul abim, teşekkür ederim. Patlat bir tane mavi mavi İbrahim tatlı sesten. Sordum soruya cevap vermedin ama ne getireceksin Amsterdam'dan diye. Şarkı isterken iyi ama Emircan Osman. He? Aynalı baba.

Biz yine de büyüklerin lafından çıkmayalım. O büyüklerden bir tanesi de Barış Manço. 7'den 77'ye program yapıyordu bir zamanlar. Hatırladınız mı?

Ay. Dosteki tu Bobo yaza bomba gibi girdi efendim kampanyalarıyla. O mangalın başındaki lezzetlerle, ekmek fevride de döner tavuklarıyla, aradığınız lezzetli mezeleriyle. Daha Deli Musa'dan Kaşıkçılar'a kadar, Gelin Mezarı'ndan Soğuca'ya kadar. Deli Musa'yı unutmadık ki, söyledik zaten Deli Musa'yı. Cafer Mahallesi, Hasan Gedik, Ali Kaya Mahallesi, Han Mahallesi, İsimeren bizim bölgenin en güzel yerlerinden buraları. Özellikle ama özellikle Soğuca. Aykan Aga, Soğuca'ya gittin mi? Evet, Dosteki'tu Baba'dan geçiyorsunuz. Alışverişlerinizi, yiyeceğinizi alıp bu köylere gezmeye çıkıyorsunuz. Harika olur biliyor musunuz? Sabahın çok çok erken saatinde ve akşam üzeri. Bu sıcakta değil maazallah. Uzun hayvanlardan var sağda solda. Uzun hayvanlar var. Kurabiye canavarı ne haber? Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saatlere kadar dükkanında Seydan Edris Peleketi Bekirli'de burgerler, sandviçler, geniş menüsüyle aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, siparişlere göre mangalda, ızgarada, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış bilinçler, oğlak kuzu çevirme ve kokoreç siparişlerinize göre. Dosteki tu Bobo olarak Instagram'da takip edebilirsiniz. Peleketi Rodopis Bekirli'de arkadaşımız Seydan İdris, ustamız bir tane. Çok çok uygun fiyatlarıyla hizmetinizde Dosteki tu Bobo.

Village Market Seller'ı bazı arkadaşlar şey yapıyor, programlarımda küçük yarışmalar yapıyor mu ya? Village Market diye yazıyorlar. Eğlenceli oluyor, komik oluyor. Arzu teşekkür ederim, kolay gelsin. Ya bugün erken kaçıyorum, biraz işlerim var dedi Arzu. Kız bu sıcakta gezme Almanya'da, orada Mannheim'de, küçük İstanbul'da. Necat abi kolay gelsin. Electro Sky. Bizim bir Akay vardı ya, o nerelere gittik? O da kayboldu galiba.

Hayday. Kalite ucuz alın, kazançlı çıkın efendim. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler, çok çeşitli tatlılar, sebzeler ve meyveler. Süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatlarının yeni adresi Village Market Seller'o. Instagram'da Village Market Seller olarak takip edebilirsiniz. Sürpriz kampanyalarını, akıllı ve ucuz alışverişiyle kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Seller Oksanti Village Market Seller'da. Evlere hizmet de var, siparişlerinizi getiriyorlar. 15 euro ve üzeri siparişleriniz evlerinize kadar, iş yerlerinize kadar anında. 694-516-4015. Ayrıca Village Market Seller'da Rent-A-Car hizmeti de var. Gerek Instagram'da, gerek az önce söylediğim telefon numarasında gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz, fiyat sorabilirsiniz. Village Market Gökçeler.

0: Yok değil.
1: Efendim, minare gölgesi yemen ne yok? Karnı yarık falan tamam mı? Örümcek adam ne yapıyorsun bakan? Almışsın dünyayı kurtaran adamı yanına. Baklıcaya doğru mu gidiyorsunuz? Baklıcaya. La oğlum bu sıcakta ne işiniz var sizin orada? Dondurma aldınız mı yanınıza?

Bahçe duvarından açtım. Açtım. Çalsana lütfen. Çalırsa bir şey, niye çalmıyorum? Hazırlayayım hemen onu. Müsaadenizle. Düşmanlarla yarışırız. Düşmanlarla yarışırız.

bir şey de diyeceğim şimdi. Avin Drive yeni sponsorumuz. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Çaban. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri. Çok yakında Mikel marka kahvesiyle benzinini dolduracaksınız arabanızın. Mini market ile alışveriş yapabilirsiniz ve Mikel markasının kahvelerinden anında alabilirsiniz efendim. Demokritos 39 Epal karşısı Sesi Oteli'nin altında. Kikliko'da, yeni yapılan Kikliko'muzda hemen yanında göreceksiniz zaten. Çok güzel bir mekan hazırladılar. Avin Drive Bandak Çaban. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak. Adı da böyle bak, Tezyak. Videoyu gördüm, Ceyhun gösterdi. Hiç böyle zorlanmadan anında yakıyor. Ta Gaziantep'ten geliyor efendim. Odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portalaz yolu 4. kilometredeki Elim benzin istasyonunun sahipleri şimdi Avin Drive ile çok uygun yerde arabanızı park edecek yer de var efendim. Oturup kahvenizi de rahatlıkla içebilirsiniz, hatta alabilirsiniz. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, çok çok uygun fiyatla akaryakıt istasyonu Avin Elim Drive Şaban Bandak. Sabit telefon 2541-078-007-698-4274-718.

Diğer ikinci yeni sponsorum Master Travel. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkarın. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforla Master Travel'de. Profesyonel deneyim ve tecrübe ile Master Travel Sarıoğlu Ayakkabı Mağazası'nın karşısında. Panagi Çaldari 19 orası, Gümürcüne Sokağı 19, Xanthi. 3 milyon otele anında rezervasyon, Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar, ekonomik paketler, balayına gideceksiniz. Çok çok uygun balayı paketleri var Master Travel'de. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletlerini de temin ediyor. Anında Master Travel, let's go. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor, hem de havaalanlarından evinizden ve istediğiniz yere kadar çok uygun fiyatlarıyla kahve servisiyle transferlerinizi gerçekleştiriyor Master Travel. Instagram ve Facebook'ta, sosyal medyada Master Travel olarak yazabilirsiniz, bulabilirsiniz. İnternet sayfası www.mastertravel.gr. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Araba kiralama hizmeti var. Almanca, Belçika dilinde, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de Master Travel'de. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz Master Travel'e bir uğrayın.

teşekkürler. Ahmet Hasan hoş geldin kardeşim. Abim kolay gelsin, iyi programlar. Teşekkürler Ahmet Hasan. Sana da iyi günler, sıcakta gezme. Sakın. Zerekim çok da uzun hayvan var sağda solda, dikkat.

Rebekacığım, şimdi şöyle bir haber de geçtiler hemen. Avrupa 44 dereceye ulaşması beklenen aşırı sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Of of of of of. 44 derece çok. Afrika'da bu kadar sıcak yok. Fransa'da hissedilen sıcaklık akşam saatlerinde 50 dereceye kadar çıkabilirmiş. Ya da dün mü çıktı? Ne bu bayağı Afrika sıcakları?

Oto Elektrik'te son nokta efendim. Müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi dedim. Sezer parantez açtı. Sanayi devrimine ne zaman geçeceğiniz dedim. Klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü. Oto Elektrikçimiz Ahmet Sami Ustam da Instagram'da sam.elektrikçin olarak takip edin. 693-979-2743. Elektrologos Aftakinton Ahmet Sami. Çekirdek ailem, selamlar Haşim Kral. Bizim çekirdek aileden çok selamlar. Dilara ve Melek, en çok onlara, Şengül Hanım size de ve en sonunda da bacanağıma da tabii ki. İrfan Konde, Frankfurt Havalimanı geldi. Frankfurt Havalimanı, Fraport, Karaçanlara da bir havalimanı yapacakmış, benden söylemesi. Çekirdek aile, Melek ve Dilara, en çok onlara merhabalar, selamlar. Bacanağım, gene ne tarafa gidersin bakan beyan? Çok güzel bir ailesiniz. Maşallah.

Recep Acar'dan birazcık radyonun sesini aç. Melek ve Dilara için çocukların çok sevdiği bir şarkı var sırada. Sadece çocuklara armağan ediyorum. Radyo Kral'da dinleyenler kulübünde. Onlar da bizlerle birlikte bizleri dinliyorlar, sağ olsunlar. Ve çocukların en çok sevdiği şarkılardan bir tanesi.

geldi bu çocuklar için şarkı. Biz de burası zaten hep söylüyorum, büyümeyen çocukların radyo istasyonu diye. Perfecto. Çok merci, perfecto. Bir deniz üstü mü? Yapma bana bu saatte deniz üstü. Denizin üstüne bakıp da basıp basıp mı gideceğiz? Frankfurt Havalimanı Karaçanlar'a havalimanı yapacakmış. İlk pilot ben olmak istiyorum dedi Faganacı Yusuf. Pilot diploması var mı sende? Haydayabilecek mi uçağa bak çocuğum? Lay lay lay. O kadar demedik kaşım. Atma. Selamun aleyküm Haşim kardeş. Kolay gelsin. Ve aleyküm selam İrfan Konde. Ben bu saat Saydolu Günay'la kendisine ve Salih'e ulaşamıyorum. Bana yardımcı olabilir misin? Günay. Müşteriler seni arıyorlar kardeşim. Saydolu Günay. Sana gelen telefonlara bir bak. Hemen kendisini ara İrfan Konde'yi. Frankfurt Havalimanı'nda uçaklara bir şey lazımmış. Tekerleklerin patlamış. Ne olmuş ben de bilmiyorum. Uçaklarda korna var mı? Hani mesela piste giderken ne bileyim pistin önünde tavuk mavuk kuşmuş inmiştir böyle. Korna falan var mı acaba uçaklarda? Paladayı bilsen sen bilirsin bunu. Vallahi İrfan sen 29-30 yıldan beri Frankfurt Havalimanı'nda çalışıyor İrfan Konde. Var mı abi uçaklarda korna? Ne bileyim belki bizim gibi akıllı insanlar böyle havalimanında geçerler, karşıya geçmeye çalışır. Tavuk, mavuk, horoz, piliç, kuş falan. Nasıl bağıracak yani pilot camı açıp bağıracak mı? Ey ne oluyor Vahşif gibilerinden. Korna yokmuş. La la la, la la la, la la la. Aaa, oynamışsınız bakıyorum. Aa pati papati. Nereden bulaştınız siz bu radyocuya bayağı?

0: dinlersin.
1: Baladayıma şöyle bir şarkı göndereyim mi? Çok güzel bir yaz şarkısı. Bu bütün yaz dinlerim hemen hemen. Ben arabada da olsun, denizde de olsun. Harika. Baladayıma gönderiyorum. Yela. Canım ciğerim benim, sağ ol güzel sözlerin için. Sizlerle birlikte güzeliz. Tek başımıza, tek başına bir ordusun var ya.

Balıklar tavaya, eller tavaya. Hava çok sıcak. Hava açar, aşım biraz zor kaçar kaçamaz. Dışarısı sıcak. Nereye gidiyor? Cemil Buran'dan canımdan çok sevdiğim kardeşim Yasin'e şaba demiş. Cemil sen burada mı? Dinliyor musun hala be? Hava.

Enişte, Karaçanların tek şahinli damadı küçük enişteme kucak dolusu şabalar demiş. 12 evroluk şaba gönderiyorum demiş Yasin. Cemil. 12 euro olur mu?

büyük enişte, küçük enişte. Lay lay lay lay. Bizi dinleyenler sevgilere kavuşsun mu? Kavuşsun. Adaş.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Ksanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
4: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
4: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Ksanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.

Mehmet oğlum ne diyor bu şarkılar? Mehmet Osman abi bir şarkı rica edebilir mi? Dinleyicileri kırmıyorum. Çok aykırı şarkılar olmamak için. Tekir çözemezler. Küfür yok değil mi Mehmet'in bu şarkıda? Agacım hoş geldin Celalettin Agam. Aşim bizim bu Yasin'in ne de çok enişteleri varmış söylemekle bitmiyor. Çok çok eniştesi var onun. Diyarbakır'da bile eniştesi var. Agama saygılar.

0: kimsin? Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara benden aşağı olacak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Hepsini çıkarayım. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız.
1: Herkes ayağını denk alacak diyor Seda ablam. Celalettin Aga, bu Seda Sayan'dan korkulur vallahi billahi. Delikanlı bir kadın yani bu. Abi kadın 8 tane koca değiştirdi. Var mı ötesi ya?
2: Anne! Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.
3: Babaları gelsin.

Balıklar tavaya, eller havaya yavaş yavaş. Güneş gold kuyumculuk, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Vistonida zeytinyağları yalımlı patos kofi tuğni tosteki tu babo seydan idris. Müceferat kuyumculuk Sinan Pırlanta Edirne, Saidoğlu Günay. Oto elektrik Ahmet Sami Ustam, İproyunistan Samet Ustam. Voryoplast Koyunköy'de, Kırcalı'da Liv Medico Doktor Ali.

Ve yeni sponsorlarım Perihomse'den Master Travel Let's Go, Avin Drive, Bandak Şaban, Village Market Seloro, Gökçeler, Kayhan. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Alkışları ilk önce sponsorlarıma gönderiyorum. Sonra tabii ki de siz kıymetli dinleyicilerime bu kıymetli vaktinizi birazcık yine bugün aldık. Çok teşekkür ederim. Norveç'ten Avustralya, Paraguay'dan Tunus'a, Japonya'dan Ekvador'a, Fil Dişi sahilinden Curaçao'ya, Brezilya'dan İskoçya, Haiti'den Kanada'ya, Katar'dan Bosna Hersek'e kadar, Romanya'dan İzmir'e, İngiltere'den ta Ankara'ya. Selam olsun. İyi günler diliyorum.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
0: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
0: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın. Haşim'le güne güzel başlayın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 2541-06-4644 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Günün en sıcak, en taze durağı.
4: İproen İstasi.
3: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
4: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
3: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproen İstasi.
4: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
3: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
4: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçi köy, Arabacı köy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız

0: En iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları. Her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar. Yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532 111 064.
6: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent a Car and Van. Kiralama

ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis, Rent-A-Car and One. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

ağzından iki Ece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki. Daha ölmedim. Daha ölmedim.

Müdür bey, dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kime de azat. Anlamaz yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Duman duman erisin.

Ana rahmi dahi şu bizim koğuş, karanlığındadır yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu teker kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Ebed bizimdir.

Evet sevgili dostlar, nedir ne değildir? Öylesine zorlu, öylesine bir çaba ve güç mahsulüdür ki bu yapıt. Sanat içinde devrim, kültür içinde evrim ilkeleriyle doğmuştur. Bu denli içe dönük, kısıtlı yaşam sürecimiz içinde kültürel sanat anlayışımızın bir yapıtıdır bu. Gerçek yargı organı olduğuna inandığımız halkımıza bizleriz ki, sizler için hazırladığımız bu yepyeni albümü gelin beraberce izleyelim. Nedir?

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen